Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo D ile keşfet.

Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo D ile keşfet.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Sıradaki şarkı arkadaşının güzel çıktığı fotoğrafı ben kötü çıkmışım diyerek silenlere gelsin.
2: Radyo D. Hayatın içinde.

0: Mustafa Aslanhan.
1: Hoş geldiniz, hoş geldiniz.
2: Ya programda biliyorsunuz her şey var.
1: Arada makara var, ya. Ağlama var, gülme var.
2: Hem vücudunuzun en sıcak saatleri hem de canlı yayının en sıcak saatleri Drive Time efendim.
3: Kimseyicime de şikayet edeceğim.
2: Niye kız?
3: Çok eğlendiriyor, çok eğlendiriyor diye.
2: Sus kız Allah seni.
4: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi hafta içi her gün 17'de Radyo D'de.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Essay Organization Group sunar. Moskova'dan dünya sahnelerine uzanan yolculuk ilk kez İstanbul'da. Buz üstünde iki fantastik masal. Küçük Prens 10 Ekim saat 13, 16 ve 19 seanslarında. Alice Harikalar Diyarı'nda 11 Ekim saat 13, 16 ve 19 seanslarında. Diyaloglar Türkçe dublajlı. Yer Ürker Spor ve Etkinlik Salonu. Biletler Biletini Al ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Kamu spotu.
2: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

Cazın renkleri Alanya'nın tarihi dokusuyla buluşuyor. 12 Eylül Kerem Görsev Trio. 17 Eylül Önder Fojan, Şalli Elbrus, Funk Book, The Pupini Sisters. 18 Eylül Eylül Ergül, Ivan Melon Lewis ve The Cuban Swing Express. 19 Eylül Just Talks, İzzet Öz, Della Mais, Cem Tuncer All Star Band. 20 Eylül Burçin Büke Quartet. Bu İKA 20. Alanya Uluslararası Caz Günleri Alanya Kızıl Kule'de. Medya sponsoru Dream.

0: Memleketine hoş geldin Ali Hanım.
1: Oğlum iyi mi?
0: İhbarını geri çekeceksin. Muvaffakatnameyi de ben imzaladım ve kendi ellerine verdim diyeceksin.
1: Ne?
2: Cihan'dan Alya'yı şaşırtan davranışlar.
1: Can, bu sen misin?
0: Demek ki ben de eski Cihan değilim artık.
3: Hesap soracak durumda değilsiniz Erin. Bu yaptığı suç. Gidip şikayetçi olursam o duvardan bir daha çıkamazsın.
2: Gözünü karartan Zerrin'den tehlikeli hamle.
4: Zerrin aç şu kapıyı Zerrin!
1: Benim oğlumu bırakıp gitmeyeceğimi biliyorsun. Ve ikimiz de birbirimizi görmek istemiyoruz değil mi? Biz artık aynı konakta kalamayız.
2: Alya'nın konağa dönmesini sağlayan Cihan onu kalmaya ikna edebilecek mi?
1: Biz artık aynı şehirde de kalamayız. Seninle aynı ülkede bile kalamayız.
0: Mecbursun. Ben seni çok

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: Dub Plus.
0: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo'da'yı en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo'da. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul parçalı bulutlu, sıcaklık 26 derece. Ankara parçalı bulutlu 24, İzmir az bulutlu 30, Antalya parçalı bulutlu 32, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 25 ve az bulutlu geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 32 derece olarak ölçülüyor.
2: Kader!
3: Kader nihayet bulunuyor.
4: Kader!
5: Ya ona bir şey olursa?
4: Hayır, ona bir şey olmayacak, hayır. Serhat kaderi bulmuş.
5: Zeynep'i korumak istiyorum.
2: Kimden koruyacaksın Zeynep'i? Babamdan mı?
5: Tek tehlike babam değil.
3: Serhat, Kader ve Zeynep'i korumak isterken büyük bir tehlikenin içine düşüyor.
4: Serhat, bu adamları bilirsin.
5: Kendi intikamlarını kendileri almak isterler.
3: Güller ve Günahlar yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de Kanal D'de.
6: Reklam.
7: Sen de katıl derim, katılın evim.
6: Reklam.
8: Vakıfbank BSL kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek sefer

Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'e davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.

Tam Taşlı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 19 Eylül Samsun Grand Sheraton Beach. 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.

Pafi'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de seni bekliyor. Üstelik Pafi yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Efendim günaydın, good morning. Baksana saça başa benziyorsun ya Raza'ya. Ne siyaset, ne futbol, ne de dinle ilgili konular. Yorum yapmayacak kadar akıllı bir kadına.
2: Senin radyodan ne dinliyoruz da hayli oluyoruz.
1: Ay canım benim ya. Radyo değilsin. Aygün Aydın'la günaydın efendim. Tüm hızıyla devam ediyor.
0: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Radyo D'de.

0: getir. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul parçalı bulutlu, sıcaklık 26 derece. Ankara parçalı bulutlu 24, İzmir az bulutlu 30, Antalya parçalı bulutlu 32, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 25 ve az bulutlu geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 32 derece olarak ölçülüyor.
2: Aras'tan Teoman'ı şaşırtan yakınlık.
3: Ya bundan sonra daha sık görüşeceğiz. Gel bir sarılayım.
2: Teoman'la ilgili gerçeği gizleyen Aras'ın yapacakları merak konusu.
4: Sen bana bir şey açıklayacaktın. Kardeşinle alakalıydı sanırım.
3: Bulamadım kardeşimi.
4: Bulamadım.
2: Şebnem'in yaşadığı Serhat travması nereye varacak?
5: Madem o burada, daha fazla ertelemenin bir anlamı yok.
6: Ama Şebnem çok dikkat çekiyorsun söyleyeyim.
5: Bu evde biri öldürüldü.
2: Daha 17 yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de sadece Kanal B'de.
7: Reklam.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
11: Bankart, seni düşünür o.
12: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın.

0: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
1: Çölle bahar havası var.
0: 25 Eylül Ankara, Jolly Joker, 27 Eylül Uşak, Uşak Fest, 30 Eylül Aydın, Holy Stone, Organizasyon Hobosko, Biletler Biletix ve Bu Bilette, resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
2: Reklam.
3: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
4: Evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
5: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
6: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
7: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

0: reklam.
1: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk getir.
2: Umran Oto Ekspertiz. Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz.

0: bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
3: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
2: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.

0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul parçalı bulutlu, sıcaklık 26 derece. Ankara parçalı bulutlu 24, İzmir az bulutlu 30, Antalya parçalı bulutlu 32, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 25 ve az bulutlu geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 32 derece olarak ölçülüyor. Radyo
2: D. Memleketine hoş geldin Ali Hanım.
3: Oğlum iyi mi?
2: İhbarını geri çekeceksin. Muvafakatnameyi de ben imzaladım ve kendi ellerine verdim diyeceksin.
3: Ne?
4: Cihan'dan Alya'yı şaşırtan davranışlar.
3: Can, bu sen misin?
2: Demek ki ben de eski Cihan değilim artık.
5: Hesap soracak durumda değilsin Zerrin. Bu yaptığın suç. Gidip şikayetçi olursam o duvardan bir daha çıkamazsın.
4: Gözünü karartan Zerrin'den tehlikeli hamle.
3: Zerrin aç şu kapıyı Zerrin! Benim oğlumu bırakıp gitmeyeceğimi biliyorsun. Ve ikimiz de birbirimizi görmek istemiyoruz değil mi? Biz artık aynı konakta kalamayız.
4: Alya'nın konağa dönmesini sağlayan Cihan onu kalmaya ikna edebilecek mi?
3: Biz artık aynı şehirde de kalamayız. Seninle aynı ülkede bile kalamayız.
2: Mecbursun. Ben seni çok iyi tanıyorum Alya. Senin oğlun için yapamayacağım tek bir şey bile yok.
4: Uzak Şehir yeni bölümüyle pazartesi akşamı saat 20'de Kanal D'de.

0: Reklam.
1: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de.
2: Stablex. Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.
3: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişi

çoğumuzun sabırsızlıkla beklediği hafta sonu tatilinde ilk yarı cumartesi günündeyiz ve sizler nerede olursanız olun biz sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkılarıyla zaman mekan fark etmeksizin her an bulunduğunuz noktadayız ve buna en güzel örneklerden Manifest Toz Pembe ile şimdi Radyo D'de. Ben Çağlar Demirel, bir kez daha iyi hafta sonları, keyifli tatiller herkese.

0: yok.
1: Bu arada yurt genelinde hava durumuna baktığımda özellikle ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz ve İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bu hafta sonu yağışlı gözüküyor. Yağışlara karşı da tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Gerçi hava şartları her ne olursa olsun biz dört mevsim tüm rengi bir arada yaşamaya devam ediyoruz. Bu kez buna en güzel örneklerden Elif Buse devam. Yangın yeriyle şimdi Radyo D104'te. Hala

0: kulağınız burada olsun. Dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın. Radyo D.
1: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor. Dub Plus. Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, dördüncü kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin. Dub Plus. Dub Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
2: Reklam. Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
3: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
4: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
2: Nasıl?
5: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
6: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
8: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

Radyo D'de bu hafta sonu tatilinde sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken bu kez klibi gün boyu Dream Türk ekranlarında karşınızda olan ve Beyoğlu'nda tarihi bir okul binasında aynı zamanda 20 dansçıyla da yine dünyanın farklı bölgelerinden gelen dansçılarla da karşımıza çıkan Mabel Matiz'den bahsediyorum ve o söz konusu video klip şarkısı 26 Haziran'da bizlerle buluşturdu. Umurum dışı şimdi burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D 104'te.

Radyo D'desiniz. İyi hafta sonları herkese. Şimdi 94 yılına gidelim. Eylül ayında 10 şarkılık ilk stüdyo albümünü bizlerle buluşturdu. Albüme de adını veren şarkısı söz müzik Şehrazat'a ait ve düzenlemede o dönem yine elim bir kaza sonucu aramızdan ayrılan Uzay Hepar'ıya. Şimdi tam 32 yıl aradan sonra 1 Eylül'de şarkı cover proje olarak karşımıza çıktı ki şarkıyı karşımıza çıkaran da geçtiğimiz aylarda Stüdyo D'de ağırladığımız bir isim Aynur Aydın ve Kınalı Bebek. Şimdi burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.

0: hafta sonları keyifli tatiller herkese. Kulağınız burada olsun. Dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın. Radyo D.
1: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Pafi'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de seni bekliyor. Üstelik Pafi yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Kamu spotu.
4: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
5: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
6: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
7: Bugüne kadar yüz binlerce gencinize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.

Şarkıların ardından nihayetinde çok şarkılı albümüyle karşımıza çıkmış oldu. Popüler müziğin güçlü kadın vokali ki stüdyoda da geçtiğimiz aylarda ağırlamıştık kendisini. Geride bıraktığımız 3 Temmuz'da tamam 10 şarkıdan oluşan 14. stüdyo albümünü bizlerle buluşturdu. Tüm şehir duydu. Ve bu albümünde yer alan yine müziği ve düzenlemesi hem kendisine hem de eşi Fabio Taşel'e ait. Sözlerse Gökhan Şahin'e ait. Şimdi o söz konusu olan şarkı Dava ve Funda Arar burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D104'te. Tek bir

Destan Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 19 Eylül Samsun Grand Sheraton Beach. 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve

0: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.

0: Burası Radyo T, hayatın içinde her zaman seninle. Tarih 19 Eylül Cumartesi ve saatimiz 13.10'u gösterdi ve şu anda Radyo T canlı aracımızda yine Türkiye yollarındayız ve bugün Ankara'ya geldik. Tüm Ankara'daki dinleyicilerimize buradan selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz ve şu an neredeyiz? Bilkent Center'da Chopin Joy Summerfest 2026'ya geldik. Radyo T medya sponsorluğunda bu organizasyon gerçekleşiyor ve tabii ki birçok etkinlik var burada. Bilkent Center'da Chopin Joy Summerfest 2026'da birçok aktivite gerçekleşecek. Aynı zamanda bazı söyleşiler var. Tenis yıldızları gelecek ve tabii ki spora dair, eğlenceye dair, yeme içme, gastronomiye dair her şey burada olacak. Tüm gün devam edecek ve akşamında da bugün Sefo sahnede, yarın Cabbar ve Ozan Doğulu sahneye çıkacak. Biz de Radyo D olarak bugün ve yarın 13-15 saatler arasında burada canlı yayında olacağız. O yüzden tüm Ankara'daki dinleyicilerimizi buraya canlı yayın aracımızla ve bu festivale, Summerfest 2026'ya bekliyoruz. Ve yayınlarımız boyunca bana eşlik edecek isimlerden biri de tabii ki Berke Kosova. Berke, hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş buldum Fatih Uslu. İyi yayınlar diliyorum öncelikle. Dinleyenlere sevgiler. Bu kez de Ankara'dayız.
0: Bugün Ankara'dayız. Geçtiğimiz hafta Rize'de beraberdik seninle. UTMB'de ve bugün de bir başka festivalde, Summerfest 2026'da şu anda Ankara'dayız. Ve beraber geldik İstanbul'dan. Ayağımızın tozuyla hemen canlı yayına başladık beraber.
1: Evet. Gelir gelmez de bu arada burada çok heyecan verici bir ortam olduğunu söyleyelim. Yani Bilkent Center'a yaklaştığımız andan itibaren bu festivalin sıcaklığı hepimize geçti. Muhtemelen çevreden geçenler de bu heyecanı görüp duyup acaba burada ne oluyor diye geleceklerdir. Çünkü çok çok güzel bir ortam var. Çok sıcak, eğlenceli, keyifli bir ortam var.
0: Özellikle tabii ki hafta sonu aktivitesi olarak bence muazzam bir organizasyon Ankara için. Aynı zamanda çocuklar için de oldukça eğlenceli, gün boyunca tabii neşeli aktivitelerin olduğu, bol ödüllü, sürprizli oyunların olduğu bir festival havasında geçecek bu organizasyon. O yüzden tüm aileleri de buraya bekliyoruz, tüm gençleri bekliyoruz. Zaten akşam biliyorsun, az önce bahsettim, Sefo sahneye çıkacak. Yarın Cabbar ve Ozan Doğulu var. Hı-hı. Sen eminim bütün şarkılarını biliyorsundur. O
1: tabii üç, hepsini
0: biz,
1: biliyorum.
0: Üç isminde. Çünkü ben sana bazen diyorum yani nasıl bir repertuarın var senin diye.
1: Teşekkür belki ediyorum. Yani bu konuda tevazu gösteremeyeceğim yani, fena değildir.
0: Şimdi Berke'yi tabii herkes
1: sizin kadar olmasa da tabii.
0: Şimdi Berke'yi herkes tanıyor tabii. Dave Smart'ın spor yorumcusu, aynı zamanda muhabiri ve programcısı. Futbolla çok tabii ki içli dışısın ama müzikte de epey başarının olduğunu görüyoruz son zamanlarda. Hatta Dream Türk'te de tabii ki programlarında bunu göstermiş oldun. Geçtiğimiz yıl ve önceki yıl 90'lar Futbol Smart'ta bizimle beraberdin. Ve şimdi yeni bir programın başladı. Smart Sahne.
1: Evet, Smart Sahne'de de benzer bir formatımız var. Sevgili Zeynep Bozkaya ile birlikte ilk bölümde Funda Arar'ı ağırlamıştık. Ve yine aslında hem biraz spor dediğimiz hem sanat camiasıyla buluştuğumuz, eğlenceli oyunlar oynattığımız, sorular sorduğumuz keyifli bir içerik.
0: Yani sporun günleri ve müziğin birleştiği, eğlencenin birleştiği bir program.
1: Evet. Yok, muadili de yok.
0: Muadili de yok şu anda hakikaten. Hani futbolun o pozitif tarafını aslında gösteriyorsunuz. Benim çok hoşuma gidiyor. Maçları izliyoruz, bazen böyle adrenalin çok yükseliyor. Ama siz oradaki dozu çok iyi ayarlıyorsunuz ki yani her taraftar, her takımın taraftarı sizi böyle keyifle izliyor. Sporun böyle centilmen tarafını, pozitif tarafını, biraz eğlenceli yüzünü gösteriyorsunuz aslında. O yüzden tebrik ediyorum.
1: Çok teşekkürler. Size teşekkür ederiz katkınızdan dolayı.
0: Teşekkürler. Şimdi salı günü hatırlatalım dinleyenlerimize. Her salı günü saat 21'de D-Smart'ta Spor Smart'ta
1: 77. kanalımızda.
0: 77. kanalda yeni de olacaksınız. Saat
1: evet,
0: 20'de canlı.
1: Çarşamba da 20'de.
0: Aynı şekilde çarşamba günleri de saat 20'de, yani bir saat daha öncesi oluyor salıya göre. Çarşambaları saat 20 itibariyle Dream Türk TV'de aynı programı Smart Sahne izleyebilirsiniz. Belki güzel bir sezon diliyorum size.
1: Çok teşekkürler,
0: programda
1: çok teşekkür
0: tabii
1: ederiz.
0: Tabii ki futbol sezonu da başladı, epey yoğunsunuzdur bu ara.
1: Evet. Aslında bu yaz hiçbir yoğunluğumuz hiçbir zaman dinmedi. Malum Dünya Kupası'nda sen de şahit oldun. Beraber Radyo D'de de çok keyifli yayınlar yaptık Dünya Kupası için. Dünya Kupası bitti. Bu sefer takımlarımızın Avrupa maçları başladı. Şimdi ligler başladı. Ara girecek milli maçlar var derken, yani futbol severler için ve bu meslekte camiada olanlar için hiç bitmeyen bir yaz evet oldu. Ara verilmeyen hakikaten bir yaz oldu. Buraya gelecek olursak mesela öyle de bağlayayım. Dedik tabii ya ki spor ve müziği bir arada yaptığımız güzel bir içerik hayal ettik 3 yıldır. Sizin de çok büyük desteklerinizle iyi işler yapmaya çalışıyoruz. Çok kıymetli, çok değerli konuklarımızla. Hepsi sağ olsunlar, var olsunlar tabii ki. Burada da aslında benzer bir anlayış var. Yani tabii ki akşam konserler çok dikkat çekiyor. Muhtemelen bütün şu anda burayı görenler, dinleyenler önce konserler üzerinden okuyacaktır. Ama sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan müthiş bir festivalden bahsediyoruz. Aynı zamanda hem burada spor, toplu spor yapıldığını görüyoruz. Müzik var, standlar var. Artı WTA 125 turnuvası var. Evet. Çok önemli isimler bugün saat 17'de burada olacak. Türk tenisinde aslında damga vurmuş özellikle Çağla Büyükakçay bunlardan biri ki hakikaten bugün teniste yapılanlarda çok önemli bir rol model biliyorsun. Dolayısıyla hem müzik var, hem eğlence var, gastronomi var, çocuklar için eğlenceler var. Artı bir de spor var, sporcular i̇şte var. Bu anlamda hepsinin bir arada olduğu çok özel bir etkinlik. Bir de ben şunu da söylemek istiyorum müsaadenle. Bence şu açıdan önemli. Şimdi Eylül'ün aslında ortalarına, daha doğrusu son çeyreğine doğru giderken yazcılar kış geldiği için üzülürler biliyorsun genelde. Ben biraz daha tabii kışı seven taraftayım ama burada bu Summer Fest şansımıza Ankara'da da şu an hakikaten böyle Ağustos'u falan aratmayan bir hava var. Kumlar, süs havuzları, plaj gibi yapılmış standlar girişte.
0: Bir sürü palmiye ağacı var gördün mü?
1: Evet. Çektin mi? Palmiye ağaçları var.
0: Özellikle getirmişler buraya ve sanki böyle bir Akdeniz havası esiyor şu anda burada Ankara'da.
1: Akdeniz Ankara'ya gelmiş vaziyette şu anda. Yani yaz bitiyor diye üzülenler için de aslında bulunmaz Hint kumaşı biçilmiş kaftan kesinlikle bir yer burası.
0: Öyle. Yani böyle pek pastırma yazları derler yani mevsimde. Ama şu an hakikaten biz normal bir yaz yaşıyoruz Ankara'da. Dediğin gibi sen güzel böyle betimleme yaptın aslında dinleyenlerimiz için. Burada şimdi gözünüzü kapatın, hayal edin. Bir beach'e gidiyorsunuz kumsala. Aynı etkiyi burada alabilirsiniz. Gider girmez zaten kumları göreceksiniz. Palmiye ağaçları, havuz görüyorsunuz. Bir tarafta ünlü park, bir anda böyle gastronomi mutfakları var. Çeşitli standlar var. Onlardan da bahsedeceğiz tabii. Bir yandan sahne var, büyük müzik var. Spor var. Şimdi biz zaten radyoda olarak biliyorsunuz hep böyle sporun ve müziğin birleştiği festivallerde yer almaya gayret gösteriyoruz. Çünkü hayatın içinde izliyoruz. Hayatın içinde olduğumuz için de hem spora teşvik anlamında hem de bu tür organizasyonları pozitif anlamda dinleyicilerimize ulaştırmak için sahada olmaya gayret gösteriyoruz. O yüzden bugün Ankara'dayız. Bu festivalde yerimizi aldık medya sponsor olarak. Tabii ki WTA 125 oyuncuların buluşması da çok önemli.
1: Kesinlikle.
0: Özellikle belki açısından buraya çok büyük yıldızlar geliyor. Onların da burada söyleşileri olacak. Tenise dair de birçok konu konuşulacak. Sen de sanıyorum onlar röportaj yapacaksın.
1: Evet. Ya orada şöyle hem Ankara Open var az önce de bahsettiğimiz gibi. Orada da Kanada'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden, Polonya'dan önemli isimler mücadele edecekler turnuvanın kendisinde. Artı bugün bu turnuva öncesinde hem turnuvada boy gösterecek uluslararası sporcular hem de Çağla Büyükakçay, Ayla Aksu, Berfu Cengiz üçlüsü bir söyleşi ve imza günü gerçekleştirecek ki zaten Berfu'yla Ayla turnuvada da yer alacak, mücadele edecek isimlerimiz, bizi temsil edecek kişiler. Dolayısıyla burada biliyorsun tenis her geçen yıl ülkemizde ilginin arttığı bir spor. Özellikle son dönemde Zeynep'in de başardıklarıyla sevgili Zeynep Sönmez. Ondan önceki jenerasyonda işte sağ olsun Çağla Büyükakçay Türk tenisinde önemli bir kapıyı aslında aralamış oldu. Bugün bence burada bu tarz etkinliklerin, festivallerin en önemli kısmı her şeye ulaşabiliyor olmak kısa mesafeler içinde. Yani az önce dedim, birazdan standları daha detaylı da anlatırız. Hem gastronomik açıdan sabah sporu yapıp sonra değişik enteresan butik lezzetler var. Yani hazır fast food gibi de var ama onun haricinde güzel özel lezzetler de var. Artı Ankara'da tenise ilgi duyan gençler, belki kız çocukları Çağla Büyükakçay'ın, Berfu'nun, Ayla'nın burada olduğunu gördüğünde onların söyleyişine katılmak için de bence ciddi ilgi göstereceklerdir. Çünkü biraz tenise ilgi gösteriyorsanız, eğer biraz hayaliniz varsa Çağla Büyükakçay'la, Berfu'yla tanışmak onlar için tabii ki bulunmaz bir şey. Bununla beraber işte etkinliğin ne kadar kompakt ve küçük alan içerisinde çabuk ulaşılabilir olduğunu anlatmak için söylüyorum. Çağla'yla tanışmaya geliyorsunuz. Akşam Sefo konseri var. Arada oturup bir şeyler yiyebiliyorsunuz. Müthiş bir ortam var. Müzik dinliyorsunuz. Spor yapmak isterseniz yapabiliyorsunuz. Yani aslında geliş amacınız ne olursa olsun burada birkaç farklı amaçla ana amacınız farklı olabilir. Ya kimisi Çağla'yla tanışmak için gelebilir. Kimisi Sefo için gelmiş olabilir. Kimi palmiyeleri görmek için. Kimi sadece müzik dinlemek için. Kimi sabah toplu spor yapmak için. Kimi ya işte şuradaki hamburgerlerin, dönerlerin tadına bakayım demek için. Ama ana amacınız ne olursa olsun döner yemeye de gelseniz akşam Sefo'yu da dinlemiş yani, olacaksınız.
0: Herkes için bir sebep var aslında.
1: Var evet var. Aynen
0: yani,
1: öyle.
0: Yani her kesime, her isteğe hitap eden bir festival.
1: Çocuğunu getirmiş olabilirsin bir aile olarak. Tabii. Çünkü çocuklara hitap eden, senin de söylediğin gibi çok güzel etkinlikler var. Oyunlar var. Basketbol oynanabiliyor. Padel alanı var ki dünyada şu anda biliyorsun çok revaçta padel. Yani yeni aslında tenisi bile neredeyse geride bırakacak popülariteye, oynanış olarak söylüyorum. Çünkü özellikle çok yoğun çalışan insanlar, İstanbul'da, Ankara'da belli saatlerde çalışanlar, padel biraz daha tenisten aslında kolay gibi gözüküyor. Sportif açıdan kolay bir spor değil ama biraz daha çalışanlara yönelik hafif bir spor gibi gözüküyor. Ve şu anda dünyada çok önemli bir padel
0: şey mi var?
1: İlgisi var. Padel ilgisi var. Dolayısıyla padel de var burada. Basketbol da var. Çocuğunuz geldi. Bunları deneyimledi. Yetişkinler de kendilerine başka yapacak aktiviteler bulabiliyorlar. Evet.
0: Peki sen tabii sporun içinde bir isimsin. Tenisi biraz konuşacak olursak zaten bahsettin ama şeyi merak ediyorum yani. Tenise karşı ilginin artması son yıllarda biraz sanki böyle daha hız kazandı gibi geliyor bana. Tabii öncesinden beri var ama hani son yıllarda belki bu başarıyla beraber mi bu orantılı, doğru orantılı şekilde ilerliyor? İşte bu bahsettiğin isimlerin başarılarından sonra böyle bir oraya yönelme konusunda gençlerde veya sportif anlamda tenisin şu anki gidişatını biraz bize anlatsam mesela Türkiye'de nasıl, tabii ki federasyonu var değil mi tenisin?
1: Tabii ki Türkiye Tenis Federasyonu'nun önemli çalışmaları da var.
0: Aynen, yani orada biraz tabii ki bilgi vermek de gerekir. Belki bu işe başlayacak, spora başlayacak yeni isimler var şu an bizi dinleyen. Nasıl başlamalılar, nasıl olur? Yani biraz böyle sporçtan bir isim olarak biraz bize detay versin.
1: Şöyle, şimdi ne olursa olsun öncelikle başarıyla ilgiyi doğru oranda mı dediğin için söyleyelim. Mesela voleybolda bu konuda güzel bir örnek. 2000'li yılların başından itibaren voleybolda müthiş bir yapılanma Türkiye'de, hem kadınlarda, şimdi yavaş yavaş erkeklerde. Ve başarılar geldikçe, dünya finallerinde mücadele ettikçe, olimpiyatlarda mücadele ettikçe ne oluyor? Herkesin, şu an bizi dinleyen çocuk sahibi vatandaşlarımız çok iyi anlayacaktır. Ben voleybolcu olmak istiyorum diyen çocuk sayısı dolayısıyla artmış oluyor. Neden? İnsanlar görüyorlar, ilgi çekiyor, televizyonlara çıkıyorlar ve ben artık voleybolcu olmak istiyorum diyen çocuklar artıyor. Dolayısıyla ailelerinde böyle bir talebi oluşuyor. Daha fazla voleybolcu yetiştirmeye başlıyorsunuz. Teniste de durum şöyle. Tenis özellikle Çağla Büyükakçay, tabii ben yerinde canlı izlemiştim. 2016'da BNP Paribas İstanbul'da şampiyonluk yaşamıştı WTA'de ve bunu bir WTA zaferi kazanan ilk Türk kadın tenis oldu. Çiftlerde finaller oynadı. O yüzden aslında kapıyı önemli derecede açtı diyorum Çağla Büyükakçay. Şimdi yeni dönemde biliyorsun özellikle Zeynep çok önemli Grand Slam'lerde geçtiği turlarla elde ettiği başarılarla hepimizin göğsünü kabartıyor. Bu noktada tenisle ilgili her zaman son yıllara kadar şöyle bir algı vardı. Pahalı bir spor, zor bir spor, evet. Ulaşılması güç bir spor. Ama şu konuda hakikaten net olmamız lazım. Bir süredir özellikle Spor Bakanlığımızın, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yaptığı çalışmalar sonucunda ki şu anki bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak da her zaman vurgu yaptığı konu şu, sporu tabana yaymak, evet. Muhakkak duymuşsundur. Teniste de böyle bir misyon, vizyon ortaya koyuyorlar ve bu anlamda tenis artık Türkiye'de daha ulaşılabilir bir spor.
0: Yani kort sayısı biraz fazlalaşıyor tabii.
1: Fazlalaşıyor.
0: Yani çünkü talebe göre o arzla yapılınca biraz da fiyatlar da makul seviyeye geliyor.
1: Aynen galiba. Öyle. Ve burada tabii ki özel tenis kursları daha azken, ulaşılması zorken tabii ki ekonomik olarak insanları yorabiliyordu. Ama bu ortaya konulan vizyonla aslında baktığımızda Judy Cup mesela gerçekleşiyor Şırnak'ta. Muhakkak doğru. Duymuşsundur.
0: Evet, tabii ki.
1: Çok güzel bir tesis yapıldı oraya. Yani Türkiye'nin aslında birkaç ilinin dışında herkesin tenis oynayabileceği bir yapı yaratılması için Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ve Türkiye Tenis Federasyonu'nun ortaya koyduğu bu inanç, bu mücadele ve azim Türkiye'deki tenisçi sayısını da, lisanslı tenisçi sayısını da ve tenise ilgi gösteren insan sayısını da arttırıyor.
0: İşte işi bilen bir ismin anlatması ne kadar hoş yani. Ben anlatsam bu kadar lezzetli olmazdı.
1: Teşekkür ederim. Olurdu. Sen ne anlatırsan ben dinlerim sabaha
0: teşekkürler,
1: kadar.
0: Teşekkürler, evet. Bugün buradayız o yüzden saat 15'e kadar. Tabii lezzetleri de konuşacağız. Şimdi lezzet demişken burada birçok lezzet noktası var. Aynı zamanda sen tenisten bahsettin, onları konuşacağız. Tabii ki birçok konser var, bahsedeceğiz. Pop-up mağazalar var, çocuk aktiviteleri var, çok daha fazlası var. Biz de saat 15'e kadar burada yayındayız. Şimdi saatimiz 13.25'i gösterdi. Kısa bir ara vereceğiz. Bu arada araya gitmeden hatırlatayım. Şu anda festivalde sunucu olarak da ekranlardan tanıdığımız bir sima Ali Tınaz sunuculuk yapıyor. Ali Tınaz da birazdan yayınımıza katılabilir. Buradan duyurmuş olalım. Ondan da görüşlerini alacağız. Şimdi araya gidiyoruz. Dediğim gibi İstanbul'a bağlanacağız. Sakın bir yere ayrılmayın. Burası Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Radyo D.
2: Reklam. Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Reklam.
5: Öncelikli yayın.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Günaydın diyorsunuz. Daha 11 saat uçtum, yeni indim. İlk geldiğim yer radyoda. Are you understand? Do you understand? Ha? Anladın sen. Aygül Aydın'ı şikayet etmişsiniz. Sen hangi düşmanımsın?
0: Aygül Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Radyo D'de.
2: Reklam.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: OneCard'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel OneCard kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi OneCard Mobil ve OneCard.com.tr'de.
1: OneCard, seni düşünür o.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

Burası Radyo T, hayatın içinde her zaman seninle. Ben Fatih Usta, hepinize güzel bir gün diliyorum. Günlerden cumartesi, hafta sonu keyfi yaşıyoruz bir yandan. Tabii çalışanlar da var, onlara da kolay gelsin. 19 Eylül tarih ve 13.51 saatimiz şu anda. Radyo T canlı yayın aracımızdan Ankara'dan sizlere sesleniyorum. Ve tabii ki Ankara'da bizi dinleyen tüm dinleyicilerimiz de şu anda bu organizasyona, yani şu anda olduğumuz Bilkent Center AVM'deki Chopin Joy Summer Fest 2026'ya davet ediyoruz. Biz bugün saat 15'e kadar burada canlı yayınımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Biliyorsunuz 13 itibariyle yayınımız başlamıştı ve tabii ki buranın atmosferini, buradaki sporla müziğin birleştirici gücünü size aktarmaya devam edeceğiz. Az önce de belki Kosova bizimleydi, tekrar beraber olacak ama onda da tabii ki hem tenisten bahsettik hem spordan bahsettik. Spor ve müziği birleştiren, hatta lezzetleri, gastronomiyi birleştiren bir festival bu organizasyon. Aynı zamanda bu akşam Sepo sahne alacak. Hatırlıyorsunuz geçtiğimiz haftalarda Afyon'daydık, Afyon Motofest'te. Orada da Sepo sahne almıştı ve muazzam bir performans göstermişti. Bu akşam da Ankara'da olacak ve Ankara'daki sevenlerini burada coşturacak. Biz de burada olacağız. Aracımızda sahnenin hemen yanı başındayız. Aynı zamanda yarın Cabbar ve Ozan Doğulu sahne alacak. Onlar da özel performanslarını sergileyecek Chopin Joy Summer Fest 2026'da. O yüzden herkesi buraya, Bilkent Center'a davet ediyoruz. Biz aracımızla, ekibimiz de buradayız. Yayınlarımızı devam ettireceğiz ve yayın boyunca da çeşitli konuklarımız olacak. Organizasyondan bahsetmeye devam edeceğiz. Kısaca özetleyecek olursak, bu festivalde, organizasyonda, Summer Fest 2026'da çocuk aktiviteleri, neşeli oyunlar, aynı zamanda beceri oyunları, tenise dair her şey, lezzet noktaları, pop-up mağazalar, tabii ki sahnede DJ performansları, akşam konserler az önce bahsettiğim gibi ve tabii ki radyoda canlı yayını bu festivalde sizi bekliyor. Ankara'da bizi dinleyen tüm dinleyenlerimizi de bu festivale bir kez daha davet ediyorum. Şimdi saatimiz 13.53 oldu. Saat 15'e kadar festivalden söz etmeye devam edeceğiz. Siz bu arada tabii ki şu an bizi dinleyenler, Ankara'daki dinleyicilerimiz, hemen hazırlığınızı yapın ve bir an evvel buraya gelmeye bakın. Çünkü gündüz vaktinde de yine birçok aktivite burada sahnede sergileniyor. Çok güzel vakit geçireceksiniz. Hava da muhteşem bugün Ankara'da ve tabii gün boyunca sürecek aktivitelerin ardından da konserler devam edecek. İki gün boyunca Ankaralılar hakikaten burada güzel zamanlar harcayacak. O yüzden hazırlığınızı yapın, bir an evvel buraya gelmeye bakın. Biz de aracımızla sizi burada Bilkent Center AVM'de bekliyoruz. Ben Fatih Uslu, Ankara'dan bir kez daha sevgiler. Yerimiz devam edecek. Radyo'da, hayatın içinde her zaman seninle.

0: kader nihayet bulunuyor.
1: Kader?
2: Ya ona bir şey olursa?
1: Hayır, ona bir şey olmayacak, hayır.
3: Serhat kaderi bulmuş.
2: Zeynep'i korumak istiyorum.
4: Kimden koruyacaksın Zeynep'i? Babamdan mı?
2: Tek tehlike babam değil.
0: Serhat, kader ve Zeynep'i korumak isterken büyük bir tehlikenin içine düşüyor.
3: Serhat, bu adamları bilirsin.
5: Kendi intikamlarını kendileri almak isterler.
0: Güller ve Günahlar yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de Kanal D'de.

0: Reklam.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
4: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi. İstikbal.com.tr

0: radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önden. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.

0: Burası Radyo T, hayatın içinde her zaman seninle. Ben Fatih Uslu, bir kez daha hepinize keyifli bir hafta sonu diliyoruz. Ve biliyorsunuz zaten saat 13'te yayınımıza başlamıştık ama radyosunu yeni açanlar vardır muhakkak. O yüzden bir kez daha hatırlatalım. Şu anda canlı yayın aracımızla Ankara'dayız. Biliyorsunuz Radyo T hayatın içinde diyoruz ve yine sporla müziğin birleştiği ve aynı zamanda lezzetlerin de yer aldığı yine güzel bir festivalden sizlere sesleniyoruz. O yüzden tüm Ankara'daki dinleyicilerimizi de Bilkent Central ve yemeği bekliyoruz. Chopin Joy Summer Fest 2026 bugün kapılarını açtı ve iki gün boyunca harika bir festival Ankara'da sizi bekliyor. Konserler, aktiviteler, eğlenceli oyunlar, sahnede tabii DJ performansları, çok daha fazlası burada. Hava da çok güzel. O yüzden herkesi buraya bekliyoruz. Hemen sahnenin yanı başında Radyo T canlı aracımızdan da yayınımızı iletmeye devam ediyoruz. Berke ile yayınımızı açmıştık. Berke tabii ki yine yanımda. Berke, bir kez daha hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş buldum. Teşekkür ediyorum. Tekrar tüm dinleyenlere selamlarımızı aktaralım. Her geçen dakika heyecanımız artıyor burada. Bunu net bir şekilde Ankaralılara bir kez daha söyleyelim.
0: Enerjimiz yükselmeye devam ediyor. O yüzden herkesi bekliyoruz. Hazırlık yapmaya başladıysanız hızlı yapın. Çünkü aktiviteler kaçmasın. Bekliyoruz. Gün boyunca sürecek aktiviteler var. Ve tabii ana sahnede festivalin ana sunucusu var. Ondan az önce bahsetmiştik ve şimdi kendisi Radyo T canlı yayın aracımızda bizim konuğumuz oluyor. Tanıdık bir sima tabii ki, herkes biliyordur. Şu anda sesinden de eminim herkes tanıyacak. Sevgili Ali Tınaz şu anda Radyo T'de. Ali, hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk arkadaşlar. İşte nasılsınız, iyisiniz? Muhteşem bir enerjiniz vardı.
1: Sizin öyle. Hem sesinden diyecektim sen söylerken, hem de enerjinizden. Alana girdiğimiz andan itibaren muazzam bir enerji ortaya koyuyorsunuz sahnede. Tebrik edelim öncelikle. Hakikaten herkesin ilgisini çekecek muazzam bir sunumla başladınız. Nasıl hissediyorsunuz?
2: Vallahi çok güzel. Özellikle sizin de bu güzel organizasyonu bütün Türkiye'ye, bütün Ankara'ya, bütün Avrupa'yı bizi dinleyenlere aktarmanız çok güzel oldu. Ankara'da daha önceden yapılan bir festivaldi ama Türk Telekom Prime gücüyle, ana sponsorluğunda çok daha fazla kişiye ulaşıyoruz. Sizlerin de anonsları tam yerine oturdu. Muhteşem bir festival. Çünkü bu akşam da Sefo konseri var.
1: Evet.
2: İşini gücünü herkes bıraksın. Evet. Çoluğunu, çocuğunu, eşini, dostunu kapsın. Böyle bir fırsatı bir daha yakalayamazlar. Kesinlikle. Gerçekten doğru. Çocukların çok eğleneceği, sporla ailelerin, aktivitelerle çocuklarıyla kaliteli bir zaman geçireceği
0: işte
2: ve
0: bu
2: akşamına da muhteşem bir Sefo konseriyle ortalığı yıkacağı festival.
0: Süper. O yüzden biz buradayız diyoruz işte. Radyo de hayatın içinde, her zaman seninle. Sloganımız bu yönde. İşte Ali'nin de saydığı bu muazzam doneler bizi
1: evet,
0: burada birleştiren bir güç oldu. Radyo de o yüzden buranın sesini aktarmaya devam edecek iki gün boyunca. Sefo'yu hatırlıyorsun belki. Geçtiğimiz haftalarda Motofest'te muhteşem bir performans göstermişti. Biz de orada yine medya sponsoruyduk. Ve muazzam bir konser olmuştu Ali. Harikaydı Afyon'da. Bugün de sanıyorum Ankaralılar aynı coşkuyu burada yaşayacak. Sefo konseri var. Yarın da Cabbar ve Ozan Doğulu sahne alacak.
2: Muhteşem bir DJ performansı ve Cabbar'la gerçekten de onun akustik sesi, kadife sesiyle muhteşem bir sahnesi var. Herkesi çok öncesinde buraya gelmeye davet ediyorum ben. Çünkü çocuklar eğlendikçe biz anne babalar da eğleniyoruz.
1: Doğru.
2: Akşama da bizim eğlencemiz başlıyor.
1: Doğru.
2: Gündüz çocukları eğlendirince çocuklardan kredi topluyoruz. Hani şu olanlar anlıyor bu işi.
0: Güzel bir tanımlama oldu bu. Evet.
1: Doğru.
0: Anlıyorum ben.
1: Aslında
0: belki şu an anlamıyor ama.
2: Belki anlamıyor bizi. Şu olanlar bizi anlıyor.
1: Önemli bir noktaya değindiniz aslında. Siz yayına girmeden önce de biz onu konuştuk. Şimdi sabah saatlerinde buraya geldiğiniz andan itibaren sporla başlayabilirsiniz. Müzik, standlar, lezzet, gastronomik olarak çok güzel bir yer. Deneyimler, basketbol, padel, tenis ve bu anlamda birçok aslında geliş sebebiniz farklı da olsa diğerlerinden de faydalanabiliyorsunuz. Yani çocuğunuz burada eğer tenise ilgisi varsa Çağla Büyük Akça ile tanışma fırsatını elde edecek aslında. Ama akşam da siz de konserde çok iyi vakit geçirebilirsiniz. Bu anlamda nasıl yorumluyorsun? Yani pek çok aslında ilgi alanına hizmet eden ve çok kısa süre içinde pek çok şeyi deneyimleyip görebildiğiniz bir yer burası.
0: Yani herkesin gelmek için bir sebebi var. Muhakkak
1: evet,
0: var yani buraya.
2: Aynen öyle. Biraz önce de söylediğin tenisle alakalı, özellikle Çağla Büyük Akçay, Ayla Aksu ve Berfu Cengiz bu akşam bizlerle birlikte üstü söyleşi de olacak. Türk Telekom Prime ana sahnesinde onlarla bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Bu arada önümüzdeki hafta başlayacak Türk Telekom Ankara Open oyunlarının da ana sponsoru yine Türk Telekom olduğu için yani çok güzel bir festival.
1: Uluslararası tenisçiler de olacak orada.
2: Aynen öyle. Yani buraya bence aileler çocuklarıyla birlikte keyifli zaman, kaliteli zaman geçirebilecekleri bir etkinlik bizim Chopin Joy etkinliğimiz. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Sizin sesiniz de çok daha fazla kitlelere de ulaşıyor. O yüzden biz bütün dostlarımızı, Ankaralıları, çevre illerdekileri belki de yarın için bekliyoruz. Evet,
1: şu an yolda dinleyenler değil mi? Ankara'nın çevresinde geçenler.
0: Düşünelim mesela ne var? Eskişehir var.
1: Eskişehir'den Kırıkkale, olabilir.
0: Yani Kastamonu, Çankırı. Doğru. Vesaire vesaire var yani.
2: Çıkın herkesi çıkın gelin.
0: Çıkın çıkın gelin yani. Çok güzel tarif etti Ali. Hakikaten güzel bir festival. Ama Ankara içinde bence çok önemli bir festival bu. Çünkü biz Türkiye'nin her yerine gidiyoruz bu aracımızla. Birçok festivalde yer alıyoruz. Ankara'dan da böyle sürekli bir festival olsun da gidelim düşüncemiz vardı. Bu hakikaten tam olduğu yerine güzel getirdi oldu. Yani. Summerfest 2026 hakikaten çok beğendik. Güzel bir festival. İnşallah devamı olur. Bunun da bir... takipçileri de olur, artar diye düşünüyoruz inşallah. Yani Ankara'da çünkü hakikaten ülkemizin...
1: Çok bunu isteyen, bekleyen bir kitle var Ankara'da genç.
0: Ülkemizin ikinci büyük şehri yani nüfus bakımından, başkent zaten. O yüzden bu festivallerin fazlalaşması lazım.
1: Kesinlikle yani. Öyle. Bir de şimdi yine konuştuk daha önce. Yaz bitiyor diye üzülenler olur biliyorsun. Evet. Bir yazcılar vardır, bir kışçılar. Ben daha kışı seven taraftayım. Ama bu Summerfest palmiyeleriyle, burada işte yapay plajıyla, küçük havuzuyla biraz daha böyle... Aslında hem yazı yaşatıp hem de yazı elveda deme fırsatı değil mi Ankaralılar için?
2: Bugün hava özellikle çok güzel. Evet. Özellikle anne babalar için söylüyorum. Yine çocuğu olanlar anlar belki. Sen anlamazsın belki. Çok güneşte çocukların dolaşması biraz böyle çocukları da sıkabiliyor, aileleri de sıkabiliyor. Ama böyle parçalı bulutlu olması, güneşin arada bir kendini göstermesi, sonra biraz rahatlatması bizi. Doğru. Çok güzel bir ortam. Ve şezlongları şu an ben dışarıda görüyorum. Var yaklaşık 100-150 tane bir şezlong var alanda ve palmiyeler var gerçekten.
1: Palmiye yani yazı hatırlat.
0: Şöyle betimliyoruz yani Ankara'da şu evet. Ali diyor işte kumsal şezlonglar palmiyeler şimdi düşünüyoruz.
1: Emin misiniz Ankara'da olduğunuza falan diyen olabilir.
2: Bizi dinleyenler evet. Kandırıyor bunlar biz diyorlardır ama gerçekten de öyle. Çok büyük bir Bilkent Center'ın otoparkı şu an kapatıldı değerli dostlar. Şezlonglar Prime sahnemizde de sahnemizin hemen yanında Türk Telekom Prime'ın içerisinde de şezlonglarımız var. Ya buraya geldiklerinde açıkçası hem çocuklar eğlenecek. Luna Park'ı da görüyorum bu arada.
1: Evet, Luna Park da var doğru.
2: Bir şey sormak istiyorum. Çok Ankaralı var mı aramızda bilmiyorum ama Ankaralı var mı?
0: Ben aslında yarı Ankaralı sayılırım.
2: Buradaki Bilkent Center'ın içinde bu Luna Park var mıydı? Yoksa sadece bu organizasyon için mi kuruldu?
0: Bence organizasyon için kurulmuşlar benziyor.
1: Bana da öyle geldi. Otopark çünkü orası.
2: İzleyenler, bilenler diyordur ki ne Luna Park abi? Bilkent'in içinde var. Luna Park da kurulmuş. Hani belki vardı ama biz oraya kurulduk.
0: Yani şimdi tabii Ankara dışından şu an biz dinleyen tüm dinleyenlerimizin bir dikkatini çekiyor zaten ama bence Ankara'da yaşayanların da şu an konuştuklarımız dikkati değer.
1: Bence de.
0: Çünkü belki de dediğin gibi onlar da bilmiyor burayı şu anda. Belki keşfedecekler. Çünkü festivalde birçok Luna Park'ta birçok işte etkinlik yer alıyor. O yüzden Ankaralıların biz daha çok tabii ki şu anda Ankara'da olduğumuz için onları çağırıyoruz. En yakında evet. Oldukları için.
2: Evet.
0: Bence dikkate değer birçok aktivite var ve bilmeyenler de muhakkak buraya keşfedecek diye düşünüyorum.
1: Yani padel alanı var, basketbol var. Orada tenis var. Orada sürpriz hediyeler de var, yarışmalar da var gördüğüm kadarıyla. Refleks testi var. Yani mesela çarpışan arabalar bizim bilgimizi çekti akşam Fatih Uslu ile beraber. Çarpışan araba.
0: Bilmiyorum bizim boyumuza göre mi sığamayız ama yani.
2: Sığıyor, sığıyor. Biraz önce babaları gördüm. İki baba, tamam. İki oğlunu almış. Çocuklar ya yanında duruyor, babalar daha çok eğleniyor. Birbirlerine çarpıyorlar iki arkadaş böyle. Biraz sonra bir üçlü yapalım bence.
1: Üçlü evet, hep beraber çarpışan arabayı.
0: Ben iyi sürücümdür biliyorsun.
1: Dinleyip gelenler de varsa onlar da gelsin.
0: Herkes evet çok bekliyoruz. İyi bir sürücüsün. Hakikaten bu festivali tabi anlatıyoruz ama gelin görünmesi lazım.
1: Evet.
0: Herkesi bir kez daha davet ediyoruz. Peki sen normalde İstanbul'da yaşıyorsun değil mi?
2: Tabii İstanbul'dayım.
0: Senin peki nasıl yoğunluğun nasıl geçiyor? Bu yaz nasıl geçti mesela? Bu sunuculuk olayın tabii çok başarılı. Az önce sahnesi izliyoruz. Hakikaten böyle biz radyocu olarak böyle çok iyi konuştuğumuzu sanıyoruz ama adam yani sahnede bize böyle yani beş basar gibi geldi.
1: Kapıdan girer girmez ister istemez dikkat kesiliyoruz bir kere size yani. Tebrik ederim.
2: O sizin güzelliğiniz arkadaşlar.
0: Nasıl geçti böyle? Mesela bu genelde sunuculuk yapıyorsun tabii.
2: Tabii sürekli benim işim sunuculuk. Aslında hani beni bilenler biliyor. Bilmeyenler için, yeni nesil için biraz kendimi tanıtmak isterim. Ben beden eğitimi öğretmeniyim aslında. Ve mezuniyetim 2000 yılı. Ben milenyum mezunuyum. Ege Üniversitesi beden eğitimi öğretmenliğinden mezun oldum. Uzun bir yıl personal trainerlık yaptım. Şimdiki PT ya da atletik performans daha farklı bir dalı. Ve hayatım hep sporun içerisindeydi. Hayatımı hep sporla kazandım. Sonrasında Kanal D'de ve Show TV'de, yani sizin grubunuzda sabah egzersiz programı vardı. Nivea ile sponsor oldu ama dinamik sabahlar gibi.
0: Dinamik sabahlar. O kaçtı yani.
2: O kaçtı. Sabah egzersiz programı yaptırıyordum 20'şer dakikadan. O televizyon programında bildiğin işi sunmak, kameralara sunmak bana daha sonra akıcı konuşmayı ve beynini ikiye bölüp bir taraftan rejiyi dinleyip bir taraftan yapmak istediklerini yapmak ve onu anlatmayı getirdi. Sonra bir baktım, Ali Bey bir işimiz var, sunar mısınız? Enerjiniz yüksek. Ali Bey bir iş var, sunar mısınız derken, yani 10 yıllık spor geçmişim ve medya geçmişim bir anda sahnelere döndü. Ve yaklaşık 24 yıldır da sunuculuk yapıyorum. Yani Türkiye'de herhalde kurumsal markalardan global ve Türkiye içerisinde çalışmadığım marka, dokunmadığım marka kalmamıştır diye düşünüyorum. Biraz önce de sordun ya hani nasıl yoğun mu geçti diye. Çünkü ben hem business sunumlar yapıyorum. Yani Cumhurbaşkanlığı'nın işlerini sunup böyle daha sonrasında böyle bir festivalin içerisinde kimliği değiştirip direkt gençlerle, çocuklarla, sporcularla bir araya gelmek. Yani o yüzden business kısmım da var. Sporcu olduğumdan, bu enerjimden dolayı bu tarz festivaller de var. Hangisinden çok hoşlanıyorsun dersen festival.
1: O zaman bu kadar tecrübe varken muhakkak bunların içinde festival de var çok fazla. Nasıl buldun buradaki şu anki havayı, geçmiş tecrübelerinle değerlendirdiğin zaman bu akşam burada iyice seviye ve heyecan zirveye çıkacak.
0: Yani alan olarak mesela ben şimdi şeyi düşünüyorum, tabii ki burası bir AVM'nin otoparkı. Ama Sefo hakikaten büyük bir kitlesi olan bir isim.
2: Evet, tabii ki.
0: Bence burayı bayağı dolduracak.
2: Yıkılacak.
0: Yıkılacak. Buraya yer kalmayacak gibi geliyor.
2: Yıkılacak. Şimdi Sefo son 2 yılda çok ciddi çıkış yapan, evet, çok değerli bir dostumuz. Bu yıl herhalde Sefo'yla 20. konserim falan olacak.
1: Çok iyi.
2: Öyle söyleyeyim. Çünkü Türk Telekom'un ana sponsor olduğu birçok etkinlikte de Sefo çıkıyor. Ama Sefo başka yerlerde de, özel festivallerde de çok fazla çıktığı için, ben de o festivallerde hep olduğum için bir 20. falan olacak.
0: Bayağı bir sahne arkadaşı oldunuz aslında.
2: Tabii enerjisi inanılmaz yüksektir. Evet. Hatta merak edenler benim Instagram sayfama girip Sefo'lu olan paylaşımlarımı sürekli görebilirler. Bir ritüel gibi oldu benim için. Sahne öncesi, sahne sonrası, kamera arkası gibi. Tabii sadece Sefo için değil, birçok sanatçıyla sahne önü ve sahne arkası birlikteliklerimiz var. Buraya gelecek olursak, belki Ankara'nın dediğim gibi alışkın olmadığı bir festival.
1: Doğru.
2: Ben bu alanda daha önce birçok festival sundum aslında. Burası için de konserler sunduk. Tam konser alanı. Yani kocaman bir otopark. Evet. Ama bu kocaman otoparkın içerisine kum dökülüp plaj haline getirilmesi, yanına palmiyeler konması, altına şezlonglar konması, Luna Park konması, devasa inanılmaz büyük bir konser sahnesi, yan tarafında birçok destekçimizin, sponsorlarımızın etkinlik alanları ve o etkinliklerden size gelen güzel hediyelerin olması çok cezbedici. Yani Ankara için de belki ilk her şeyin bir arada olduğu, en önemlisi de anne, baba, çocuk, dede ya da büyük anne. Yani herkesi cezbedecek bir festival.
1: Doğru.
2: Bir konser dersen o konsere o sanatçının bir kitlesi gider. Ya da bir farklı bir festival dersen, yiyecek içecek festivali desen, yemek, yeni gurme, yeni bir tat aramak isteyenler. Ama burada her şey var.
1: Doğru.
2: Yemek demişken yemeği biraz atladık galiba. Birbirinden güzel lezzetler de var bu arada.
1: Evet, gerçekten öyle. Yer yok yani şeyde, kenarlarda.
0: Yayın başında bahsetmiştik ama bayağı tabii çok özel markalar burada. Lezzet durakları var, noktaları var. O yüzden buraya geldiğiniz zaman yani hem böyle enerjiniz tabii ki aktivitelerle üst seviyeye çıkıyor, konserler, müzik derken, ama bir yandan böyle tabii gıda da,
1: gastronomi de
0: yani anlamında da çok zengin yani. Onu da Belirtmeden geçmeyelim tabii ki.
1: Sabah siz bir spor yaptırdınız değil mi?
2: Evet.
1: Orada da
2: evet.
1: Hem izledik hem duyduk. Etkinliğe katılan buradaki vatandaşlara güzel bir spor seansı
2: bir
1: gerçekleşti.
2: Bir günaydın yaptık aslında evet. Böyle. Aslında hocamız vardı. Çok deneyimli de bir hocamız vardı. Ben bir anda eski geçmişime döndüm. Böyle kaptırdım kendimi. Sonra sahneyi hocama bıraktım.
1: Dinamik sabahları buraya taşımış oldun yani.
2: Aynen öyle. Karşımızda böyle matları görünce, pilates aletlerini görünce böyle dayanamıyorsun. Bir de çok iyi bir yerden aslında bir şey yakaladım ben senin bunu sormanda. Şimdi bu tarz etkinliklerde çocuklar çok katılımcı. Çocuklar çok böyle bir şeyleri denemek istiyor, deneyimlemek istiyor. Ama böyle festivallerde anne babalar biraz çekimser oluyor. Hadi oğlum sen git oyna. Hadi oğlum sen dene. Ben buradan şunu yapmak istiyorum. Anonsunda da mesela bu etkinlikte, açılış etkinliğinde onu yaptım. Anne babalar çocukların bir rol modelidir. Yani evet. Çocuklar anne babayı rol model alır.
1: Doğru.
2: Siz ne kadar çocuğunuza özgüven aşılamak istiyorsanız bu aşıyla olmaz. Söylemekle olmaz.
0: Evet. Önce siz yapacaksınız.
2: Önce doğru. Siz yapacaksınız.
0: Doğru.
2: Yani bu belki çok sıradan bir cümle olacak doğru. Ama hani sen onu kötü bir şey yeme, çocuk da yemez. Sen evet. Telefonu oynama, çocuk da oynamaz. Ama özgüven kolay verilecek bir şey değil.
1: Doğru.
2: Anne babaların biraz deneyimlere açık olması,
0: evet.
2: Spor etkinliği gördüğünde çok hadi gel seninle bir tenis oynayalım. Tenis kortumuz var.
1: Evet.
2: Hadi senle padel. Hani belki birçok kişi padeli bilmiyor ama tenisten devşirilmiş farklı bir spor. Hı-hı. Olimpik spor evet. Şu anda. Hemen arkasında slot car var. Mesela onu atladık. Slot doğru. Car bisiklet. Spinning bisiklettir hı-hı. Bu. Ve önünde çocukların AVM'lerde çok fazla oynadığı uzaktan kumandalı pistte yarıştıkları arabalar vardır böyle.
1: Hı, doğru.
2: Bisiklet çevirerek arabanızı pistin içerisinde en hızlı tur attırmaya çalışıyorsunuz. Siz ne kadar hızlı pedal basarsanız o bisiklette durduğu yerde arabanız o kadar hızlı ilerliyor. Şimdi çocuk onu zaten biliyor AVM'de oynuyor ama eliyle oynuyor.
1: Doğru.
2: Kumandayla burada bisikletin üzerine çıkıyor. İşte aktivite, eğlence. Ama baba anne onu yapmak istemiyor.
0: Doğru.
2: Neden? Çıkacağım oraya pedal basacağım terleyeceğim. Hayır abi terleyeceksin. Çocuğa örnek doğru. Olacaksın. Yani
0: çok iyi bir noktadan evet baktın. Hakikaten biz de bunu yayınlarımızda çok vurguladığımız bir konu aslında bu. Hatta müzikte de öyle. Yani anne babaları hep tavsiye ediyoruz. Çocuklarınız yanında hani iyi müzik tüketin. Ki
1: evet,
0: onlar
1: doğru.
0: Da aslında onu kulaklarında iyi müzik olarak algılasın. Hı-hı. Çünkü öbür türlü bakıyorsun nelere gidiyor müzik.
1: Ya zaten genelde bir enstrüman çalan anne babanın çocukları muhakkak ki biriyle aşırı neşir oluyor. Belki evet. Çok daha ileriye de gidebiliyor dediğiniz. Aynen. Yani o rol model gördüğü zaman evet, anne babayı.
0: O yüzden Ali çok güzel bir noktaya değinmiş oldu. Bu arada tabii bu festival şimdi Palmiye dedik, Şezlong dedik. Sana biraz da böyle Ankaralıların böyle denize olan özlemini karşılayan bir festival gibi.
1: Evet.
0: Değil mi? Öyle bir özlem var galiba. Bir
1: Akdeniz iklimi var şu anda burada yani. Karasal iklimden yani Akdeniz iklimine geç.
0: Çünkü Ankara'da her şey var. Sadece sanki denizimiz yok dercesinde evet. İnsanlar öyle bakışlarını görüyorum ben etrafta. O da gelmiş gibi böyle bir şey var esinti
1: evet,
0: var şu
1: anda. Evet gerçekten
2: öyle.
1: Bence
2: aynen
1: de.
2: Öyle. Ama bir de şöyle bir durum var. Ankara'nın denizi yok ama Türkiye denizlerinden çıkan en güzel balık da Ankara'da.
1: Hep öyle söylerler.
2: Evet.
1: Evet. En güzel balığı Ankara'da.
2: Evet gerçekten
1: yerlerler,
2: ben birçok yerde bir iki restoranda yedim. İnanılmaz güzel balık restoranları var yani.
0: Vay be,
2: hani bu bir şehir efsanesi midir değil midir ama Ankara'da yediğim balıklar gerçekten çok,
1: çok
2: güzel.
1: Çok kez duydum ben de bunu. Yani çok çabuk geceden hemen buraya transferi sağlanarak yapılır diye. Tabii kızdırmayalım şimdi Karadeniz, Ege, İstanbul'u. Hepsi muhakkak lezzetli ama Ankara'nın da gelen balıklar iyi diye duydum.
0: Ankara İstanbul'a göre Karadeniz'e daha yakın zaten.
1: Evet.
0: Yani o yüzden önce buraya gidelim. Öyle düşünmek lazım.
1: İstanbul'da da boğazdan çıkan
2: yazacak,
1: balıklar diyecek.
2: İstanbullular da yazacak şimdi. Karadeniz'den balık boğazdan Ege'ye iniyor falan diye.
0: Yani.
1: Hepsi güzel. Hepsi
2: güzel.
0: Az önce Ali bahsetti. 24 yıldır sunuculuk yapıyorum diye. Hakikaten maşallah diyelim. Ve bakıyorum düşünüyorum hani 24 sene önce adam hala aynı ya.
1: Evet hiç gerçekten yani. Maşallah.
2: Öyle mi?
0: Bunu neye borçlusun yani?
2: Ne kadar
0: enerjiyi
2: güzel.
0: Böyle spora mı borçlusun? Böyle iyi beslenmemi ne yapıyorsun? Hakikaten hiç değişmemişsin.
2: Mümkün olduğunca yani. Hepsini yapmaya çalışıyorum. Hani iyi beslenme dersen benim işimde düzenli beslenme maalesef olmuyor. Mesela sabah 4.30'da kalktım, uçağa bindim, kahvaltımı 10'da yapabildim. Hani şimdi öğle yemeği kaydı. Hani düzen olmuyor ama vücudunu tanıyorsan, hani benim işim buydu çünkü. Yani insanların vücudunu tanımak, o vücuda göre egzersiz programı yapmak, beslenme programı yazmak. Şimdi insan bunu kendi üzerinde uygulayabiliyor mu? Şu an salon, spor olarak uygulayamıyorum ama beslenme olarak uygulamaya çalışıyorum. Yani bir yerden açığı kapatmaya çalışıyorum. Yani beslenme saatlerim şaşsa bile mümkün olduğunca bir yeri çok abarttıysam bir yerden almasını vermesini kısarak yapmaya çalışıyorum. Bir de en önemlisi bence beslenme, spor vesaire tabii ki önemli. Hayatımızda en önemli yerlerden biri işimi severek yapıyorum.
1: Evet,
2: yani insan işini severek yaptığında, zevk alarak yaptığında bence yaşlanmıyor. Çünkü işimizin, hayatımızın her yeri stres.
1: Evet,
2: stres de adamı bitiriyor.
0: Ve hep olumsuz haberlere maruz kalıyoruz.
2: Aynen
0: her şekilde.
2: Öyle.
0: O yüzden vücudumuza mutluluk hormonları aşılamamız lazım.
2: Aynen. Yaptığım işte ben mutluluk hormonunu had safhada salgıladığımı tahmin ediyorum. Çünkü o sahneye çıktığımda sizler de gördüğünüz, ilk çıktığımda o insanların yüzündeki enerjiyi, gülümsemeyi gördüğüm zaman demek ki o enerjiyi verebildim. Onlardan da o enerjiyi aldığımda bir mutluluk hormonu salgılanıyor. Ama bu mutluluk hormonu şu anki Türkiye şartlarında hangi çalışanda çalışırken mutluluk hormonu salgılanabiliyor?
1: Evet.
2: Çok azdır diye düşünüyorum.
1: Doğru. Ya böyle olduğunda iş yaptığınız zaman sanki tam olarak iş ayakların geri giden bir iş yapıyormuş gibi değil de sevdiğiniz iş.
2: Aynen.
1: Yani mesela burada sonuçta profesyonel bir iş yapıyorsun aslında ama sahneye çıkıp o enerjiyi gördüğünde insanların yüzünde bu iş gibi gelmiyor tabii haliyle.
2: Yorgunluğu da unutuyorsun.
1: Evet.
2: Mesela akşam, hani akşama kadar ben burada ayaktayım, sizler gibi böyle sürekli konuşuyorum, yayın yapıyorsunuz, dışarı çıkıp insanlarla, hayranlarınızla bir araya fotoğraf çekiliyorsunuz. Hani bu etkinliği sunuyorum. Akşam Sefon'un öncesinde bir sahne performansımız var, yarışmamız var tabii. Hmm. Türk Telekom Prime'le, bu arada onu unuttum söylemeyi. Hmm. Türk Telekom Prime organizasyonun ana sponsoru olduğu için Sefo konserinden önce bizim klasik Türk Telekom etkinliklerinde, festivallerde bilgi yarışmamız olacak. Herkes cep telefonlarıyla ekranda okuttuğumuz QR kodu gösterdiğimiz okutacak her yer. Binlerce kişi olacak çünkü akşam Sefo konserinde. Öncesinde yarışma yapacağız ve Türkiye'nin iletişim ve teknoloji devi Türk Telekom'dan güzel dijital ve gerçekten de hediyeler vereceğiz.
1: Sorular peki neyle ilgili? Genel kültür mü, müzik mi?
2: Tamamen bu alanla,
1: bu alanla
2: Türk Telekom'la alakalı.
1: Yani geldiğiniz zaman alana iyi bakın diyelim o zaman.
2: Beni iyi dinlesinler.
1: Şifreler içinde mi sizin?
2: Aynen konuşun? Öyle. Sabah da verdim hatta.
0: Belki bir radyo değil alakalı soru da gelir yani.
1: Ha belki.
2: Bence
1: evet.
2: alalım bir tane içeriye. Güzel sizden bir soru. Hatta bu yayınla alakalı bir soru da olabilir.
1: Mesela hani, en çok ne konuşulmuştuk?
2: 1 ile 3 arasında yayınımızda atıyorum.
0: Evet.
2: Ne konuştuk ki?
0: Güzel bence.
2: Söyleyelim ne konuştuk?
0: Bence o evet o zaman size attık biz oy, verdik o pası. Siz
1: evet.
0: Onu bence orada çok güzel uyarlarsınız diye düşünüyorum.
2: Saat 1 ile 3 yayını arasında dakikada vereyim mi? Herkes geri sarıp oluyor. 2.41'de Türk Telekom ana sponsorluğunda Türk Telekom Prime ana sahnesinde Chopin Joy sizlere hediyeler kazandıracak.
1: Evet.
0: İşte bu, tamam. Bunu yazdık bunu.
2: Hediye de dese, Türk Telekom Prime de dese,
0: geçerli.
2: Ne konuştuk 2.41'de bunu kullandı.
1: Evet, aynen doğru. Geçerli. Bu cümlenin içinden herhangi bir şey seçerse olur.
0: O yüzden
1: olur.
0: Ankara'daki dinleyicilerimize bir kez daha sesleniyoruz. Hediyeleri kaçırmayın. Bu akşam eğer bu yayını dinlediyseniz tabii ki kazanma şansınız daha yüksek. O yüzden bekliyoruz herkesi. Şimdi saatimiz 14.42 oldu. Reklama gideceğiz. Son böyle sözleri toparlıyoruz. Ali Tınaz bizimle beraberdi. Çünkü festivalinde kendisi ana sunucusu bahsetti festivalden. Biz de yayınımızla bahsetmeye devam edeceğiz. Ali çok teşekkürler. Sana
1: çok
0: tabii
1: teşekkür
0: kolay
1: ederiz.
0: Gelsin.
2: Ben
0: yorucu
2: size
0: bir işim
2: çok
0: var.
2: Teşekkür ediyorum.
0: Sahnede sürekli konuşmak da hani kolay bir şey değil.
1: Hiç
0: yani.
1: Kolay
0: yani.
1: Değil.
0: Tebrik ediyoruz.
1: Ve o enerjiyi o sahneye çekmek, evet. İnsanların dikkatini çekebilmek kolay bir şey değil. Bundan sonra da başarılar dileyelim.
2: Ben
1: şimdi
2: de
1: peki sen konsere kadar sahnede olmaya devam edeceksin, doğru mu?
2: Aynen öyle. Sahnedeyiz parça parça. Çünkü aralarda workshoplarımız da olacak sahnede. DJ performansımız şu an zaten devam ediyor. Workshoplara da herkesi bekliyoruz.
1: Çok teşekkürler.
0: Çok teşekkürler. Evet. Ali Tınaz'ı sevgilerle uğurluyoruz ama biz Chopin Joy Summer Fest 2026'da radyoda canlı yayıncımızla olmaya devam ediyoruz. Belki Kosova'yla birazdan tekrar geri geleceğiz. Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. Ardından buradayız. Ayrılmayın. Burası radyoda. Radyoda. SA Organization Group sunar. Moskova'dan dünya sahnelerine uzanan yolculuk ilk kez İstanbul'da. Buz üstünde iki fantastik masal. Küçük Prens 10 Ekim saat 13, 16 ve 19 seanslarında. Alice Harikalar Diyarı'nda 11 Ekim saat 13, 16 ve 19 seanslarında. Diyaloglar Türkçe dublajlı. Yer Ülker Spor ve Etkinlik Salonu. Biletler Biletini Al ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
3: Reklam.
4: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
5: Evet, şimdi okullu olduk diyordu hani.
6: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
7: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.

0: sensat.com.
1: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.

0: Burası Radyo T, hayatın içinde her zaman seninle. Ben Fatih Uslu. Saatimiz 14.56'yı gösterdi. Ankara'dan bir kez daha sevgiler, selamlar. Ankara'da şu anda Bilkent Center AVM'de Chopin Joy Summer Fest 2026'dayız ve medya sponsor olarak burada yer alıyoruz. Biliyorsunuz sporun ve müziğin iç içe olduğu, hayatın içinde olan her noktada olmaya çalışıyoruz ve bugün bu yüzden Ankara'dayız. Yarın da burada olacağız. Saat 13-15 arasında yayınımızı sürdüreceğiz ve tabii şimdi artık saat 15'e doğru yaklaştıkça kapanışa doğru gidiyoruz biz de. Belki bir kez daha bizimle, belki nasıl gidiyor festival? Hakikaten bir yavaş yavaş, senin az önce dediğin gibi, enerji ve tabii ki ziyaretçi sayısı artmaya başladı. Öğle sonrası zaten biliyorsun. Cumartesi genelde yarım gündür hani böyle çalışılır.
1: Evet.
0: Ve yarım günden sonra tabii ki biraz daha ziyaretçilerin akın akın gelmeye başladığını görüyoruz. Muhtemelen yarın daha kalabalık olacak. Ama buraya tabii ki zaman ayırırsanız hem bugün hem yarın bence çok güzel. İki gün yaşayabilirsiniz. Yani bir gün de olsa, iki gün de olsa muhakkak gelin diyoruz.
1: Bir uğrayın diyoruz.
0: Belki biliyorsun Ankara biraz böyle şey gibi bir ifade kullanılır. Yani memur kenti gibi.
1: Öyle derler.
0: Şimdi derler. Baktığımız zaman zaten hafta içi çalışma saatleri. Cumartesi, pazar bence çoğu insan aslında müsait yaşıyor, müsait. O yüzden bence çok kalabalık olması gerekiyor zaten. Herkesi bekliyoruz. Yani İstanbul'da biraz daha biliyorsun hani cumartesi, pazarda çalışma çok böyle yoğun var, devam evet. eden bir şehir. Ama Ankara sanki biraz daha böyle bir nebze hafta sonu için daha müsait gibi ben düşünüyorum, bilmiyorum. Yanlış söylüyorsam Ankara'daki dinleyicilerimiz bize yazsın.
2: Ya ben de katılıyorum. Yani genel anlamda nüfusun oranına, çalışmaya baktığımızda İstanbul evet biraz daha hafta sonu çalışılan bir şey. Tabii ki Ankara'da da var, yok değil ama burada tabii geldiğimiz andan itibaren şu anda baktığımızda kalabalığın her geçen dakika arttığını, havanın daha da ısındığını, hava derken atmosferin daha da ısındığını ve Sefo heyecanıyla ve saat 17'de tekrar hatırlatalım. Milli tenisçilerimiz, şampiyon tenisçimiz Çağla Büyükakçay burada olacak. Berfu burada olacak. Onların da katılımıyla yine WTA 125'te mücadele edecek tenisçilerin, uluslararası isimlerin buraya katılımıyla Sefo'ya doğru yaklaştıkça her geçen dakika heyecanın artmasını bekliyoruz. Tabii burası, ben her zaman söylüyorum, entegre, sen dedin ya spor, müzik bir arada diye. Biz bu entegre işleri çok severiz. Birbiriyle evet. iç içe geçen. Yani tekrar ilk saatte de söylemiştik. Tenis var, padel var, oyunlar var. Gastronomik olarak gerçekten çok iyi markalar var burada. Çok lezzetli kokular yükseliyor. Yani hem sporu yapıp bir şeyler yiyebilecek insanlar. Dolayısıyla herkesin gelmek için bir sebebi var. Sen çok güzel söyledin. Ana hedefiniz Sefo da olsa gelip burada daha erken gelmelerini tavsiye edelim. Evet. Muhakkak ki şu anda Sefo konseri için heyecanlanan, bekleyen, belki yola çıkmaya hazırlanan büyük bir kitle var. Çünkü kesinlikle. Gittiği her yerde çok kalabalık bir kitleyi arkasından getiren bir isimden bahsediyoruz. Ama hani Sefo'ya yakın gelmek yerine şu andan itibaren burada olmak için çok fazla sebebi var buradaki katılımcıların. Veya Çağla için geliyorsanız, tenis için geliyorsanız da akşam Sefo da var. Yani artı olarak cebinize bunu da koyabilirsiniz. Doğru. Bu entegre işler, her şeyin bir arada yapılabileceği işler bizim için çok kıymetli bence. Hı hı. Ve Ankara halkı için de öyle olmasını umuyorum. Bir yaza elveda partisi olarak bunu aslında doğru. görebilirler. Eylül'ün artık sonuna doğru geliyoruz. Ben mutluyum. Artık biraz daha havalar serinleyecek. Yazı sevenler için bir yaza elveda partisi. Burada palmiyelerle, az önce de söyledim, Ankara karasal iklim. Gündüzleri sıcak, akşamları soğuk, kışın çok soğuk, ayazı yazın iyidir. Sıcak, ayazı iyidir ama şu an buradaki iklim hissettiğimiz karasal değil, Akdeniz iklimini hissediyoruz. Sanki böyle ortam Antalya'dayız da öyle, hava da öyle. Gibi. Hava da öyle. Dolayısıyla palmiyelere baktıkça Ankara'da olduğumu açıkçası ben unutuyorum. Dinleyenler de gelsinler. Sanki tatillerini genelde, çünkü insanlar bitirdi. Geldiler şehirlerine.
0: Okullar açıldı artık.
2: Okullar zaten. Açıldı. Dolayısıyla tekrar o yazın yaptıkları tatili hatırlamak için böyle bir buraya gelmelerinin faydalı olacağını düşünüyorum.
0: Tüm Ankara'yı bekliyoruz. Biz tabii Radyo D olarak az önce belki de ifade etti. Az önce Ali Tınaz da buradaydı, ifade ettik. Biraz da biz tabii bu organizasyonlarda olmamızın sebeplerinden biri de spora teşvik anlamında dinleyenlerimizi yönlendirmek. Yani bir sosyal evet. sorumluluk bilinciyle aslında bu yayınları, yayınlarımıza entegre ediyoruz bu organizasyonları. Burada da aslında bunun işte az önce bahsettiğim çeşitli başarılı sporcular gelecek, söyleşiler yapacaklar. kadar biraz rol model olma anlamında, yönlendirme anlamında çok elverişli bir festival. Biz de o yüzden buradayız. Spor da var, spora teşvik de var. Aynı zamanda müzik de var tabii ki, onu es geçmiyoruz. Müzik zaten ana başlığımız bizim
2: tabii
0: burada.
2: Tabii ki her zaman.
0: O var. Bir yandan böyle festivalleri ben hep şey görüyorum yani, insanlara pozitif duygu veren, motivasyon sağlayan etkinlikler olarak görüyorum. O yüzden biz de hayatın içinde olduğumuz için, pozitif duygular vermeye çalışan bir radyo olduğumuz için bu festivalleri de o yüzden sahiplenmeye devam ediyoruz. O yüzden burada medya sponsoruyuz. Bir kez daha dinleyenlerimize bunu açıklamak istedim ama saatimiz 15.02'yi gösterdi belki. Biz konuştukça radyoda biliyorsunuz zaman çok hızlı akıp geçiyor.
2: Su gibi akıp geçiyor gerçekten.
0: Su gibi geçiyor. Sen birazdan röportajlara gideceksin. Söyleşide bu bahsettiğim başarılı tenisçi sporcularla röportajlar yapacaksın. Sanıyorum bunlar DS Mart'ta yayınlanacak.
2: Tabii evet,
0: biliyorum
2: DS
0: ben.
2: Mart'ta.
0: Oradan da muhakkak dinleyenlerimizi hatırlatalım. Bu röportajları D-Smart'ı muhakkak izleyin. D-Smart'ınız yoksa da mutlaka edinin. D-Smart Go, D-Smart kanalımızın güzel bir birimi. Biz de sürekli
2: uygulaması. Bir çok etkinlikle geri sararak her şeyi izleyebilirsiniz. Aynen. Diziler, filmler,
0: üç güne,
2: spor içeriklerimiz. Üç güne kadar.
0: Geri sarabiliyorsunuz. Hatta şöyle bir ifade kullanayım. Ben de D-Smart'ın aynı zamanda sesi.
2: Tam onu söyleyecektim. Yani aslında sen
0: ondan
2: şuradan
0: bir
2: 3 güne kadar geri sarabilirsin. D Smart Go ile diyerek.
0: 3 güne kadar geri sarın ve
2: güzel
0: izleyin.
2: Kapanışta da.
0: Dilediğiniz zaman, istediğiniz her yerden ya. D Smart'ı muhakkak edinin. Biz de radyoda ile D Smart böyle birçok etkinlikle birlikte var olmaya devam ediyoruz.
2: Şunu söyleyeyim o zaman ben de ekstra. Tabii ki dinleyicilerimiz bizi dinliyorlar ama aynı zamanda Radyo D'nin ve Spor Smart'ın sosyal medya hesaplarından da az önce senin çektiğin muhteşem enerjimi yükselten. Yani burada olmasam, izlesem kalkıp gelirim. Teşekkür öyle söyleyeyim.
0: Ben
2: o
0: bile
2: güzel sesinle Chopin Jo'yu çok iyi anlattığın içerikler daha devamı da gelecek diye biliyorum.
0: Evet. Sevgili Melis'e çok teşekkürler. O da kendisi şu an Ankara'da. Sosyal medya hesaplarımızı gayet böyle güzel bir şekilde gösteriyor ve birçok paylaşım yapıyor. Muhakkak kaçırmayın. Dün de bir akıma biz de katıldık. Akımın paylaşımlarını yaptık. Muazzam oldu. Muhakkak göz atın diyoruz dinleyenlerimize. Radyo T104 sosyal medya hesaplarımızın muhakkak giriş yapın. Paylaşımlarımızı kaçırmayın.
2: Gelişmeleri hep takip ediyorsun ama. Trendleri.
0: Aynen.
2: Trendleri hiç kaçırmıyorsunuz.
0: Trendleri kaçırmıyoruz. Bu arada biliyorsun son bir hatırlatma yapacağım ve kapatacağım. Yeni nesil Türkçe pop'un enerjisi Türkiye'yi kasıp kavuruyor şu anda belki. Ve biz de biliyorsunuz Kanal D'nin muhteşem dizilerinden biri Daha 17. Bu pazar yani yarın akşam 17. bölümüyle ekrana gelecek. Biz de 17. bölümü özel Radyo T'de Daha 17 Top 17 adlı bir liste hazırladık. Ve bu listemizde zaten Daha 17'nin genelde takipçileri, izleyenleri böyle genç isimler
2: evet,
0: oluyor.
2: Evet, çok ciddi bir
0: kitlesi
2: var gençlerde.
0: Onların playlistlerinde olan şarkıları bir araya getirdik ve bir Top 17 listesi hazırladık.
2: Aa, çok
0: yarın
2: güzel.
0: Saat 17'de. O da aslında tam 17-17 oluyor biraz ama kafa karışıklığı olmasın. Yarın saat 17'de Daha 17'nin 17. bölümüne özel Top 17 listesi Radyo D'de olacak. Tabii ki ben de anonslarımla
2: şunu
0: biraz
2: da hiç takılmadan yaptın ya. Bravo.
0: Teşekkürler. Yarın akşam saat 17'de bu listeyi de ben sunacağım. Böyle biraz da farklı hem diziden bahsedeceğim hem şarkılardan bahsedeceğim. Yeni nesil pop enerjisini, o pop gruplarını şarkılarını biraz daha böyle kesintisiz arka arkaya dinleyeceğiz. O yüzden not edin, sakın yarın kaçırmayın. Şimdi saatimiz 15.04, İstanbul'a bağlanacağız. Kısa bir reklam aramız var. Sonrasında da Top 20 listemiz sizlerle olacak. Kaçırmayın. Biz belki Kosova ile beraber ve tüm ekibimizle beraber yarın saat 13-15 arasında yine burada Ankara'da canlı yayında olacağız. Hepiniz hoşça kalın. Ankara'dakilere sevgiler, dinleyenlerimize tabii ki bir kez daha buraya Spor Fest 2020.

0: yok.
1: Ama Şebnem çok dikkat çekiyorsun söyleyeyim.
0: Bu evde biri öldürüldü.
2: Daha 17 yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de sadece Kanal D'de.

0: Reklam.
1: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.
6: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
0: Reklam.
8: Radyo D. Radyo D Top 20.
9: 20 numara. 10 numara. 15 numara. 2 numara.
8: Radyo D Top 20.
10: 20 numara.

0: Radyo'da Top 20. Radyo'da. Reklam. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.

0: 19 numara.
1: Aşkından Ölmemeli ve Sener Şener bu hafta 19 numarada. Yayınladığı son şarkısı Bir Şey Mi Dedin ve Demet Akalın listemizin 18 numarasında yer aldı.
2: Bir şey mi dedin, seni duyamadım. Sesin aşağıdan az geliyor, tuttum kendimi.
0: 17 numara.
1: Son haftaların favorilerinden Ne Oldu Böyle ve Asil Gök 17 numarada. Ezel bu hafta 3 basamak yükseldi. 16 numarada Bana Ne Bu Sevdalardan.
2: Bana ne bu sevdalardan, bir enayi ben mi yara dolu.
0: 15 numara.
1: Sıla 2 basamak yükseldi. 15 numaradaydı. Ağırbaşlı Serseri.
2: Odalarda saklan.
0: 14 numara.
1: Crash grubundan Crash bu hafta yine 10.

0: numara.
1: Manifest grubundan toz pembe aynı yerini koruyor. 13 numara tayıtı. Bakıyorsun niye çok toz pembe hislerle.
0: Kafayı bozdun sen o düşlerle. 12 numara.
1: Emir Can İrek ve Tedü Bluman'dan Sehven listemizde bu hafta yine 12 numara tayıtı.
0: Numara.
1: Başımda belalar ve poezi top 20 listemizin 11 numarasıydı. Bu bela...

0: Reklam.
1: Sıra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
2: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz. Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
1: Nasıl?
3: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Radyo D. Radyo D Top 20.
5: 6 numara.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: 20.
1: 10 numara.
0: Radyo T-Top 20 listemizin 10 numarasında Salih Bademci var. Yürü ya kulum.
2: Yürü ya kulum, bana dokunma. İlk çekişimden medet umma. Hadi yürü ya kulum, sebebi sorma. Belki başka baharlara.
1: 9 numara.
0: Yılın iki basamak geriledi. 9 numaradaydı Akşamüstü.
2: Söyle.

0: numara.
1: Mela Betel'den Mustafa Sandal cover'ı 2 tas çorba 8 numarada.
0: Numara.
1: Elif Buse Doğan 3 basamak geriledi. 7 numaradaydı yangın yeri.

0: 6 numara.
1: Tam Taşçı yeniden yükselişte. Bu hafta 6 numarada gidişat.
2: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak. Asan yanına ne zarar.
0: 5 numara.
1: Derya Ulu da bu hafta yükselenler arasında. 5 numarada şımarık.

0: Gözlerim yandı.
1: 2 numara.
0: Blok 3 zirveye en yakın yerde 3 basamak yükseldi ve 2 numaranın sahibi sebebi yar.
2: Benim hatam mı bu da, benim hatam mı? Kalbinde son kırıntı.
1: 1 numara.
0: Ve geldik zirveye. Radyo T Top 20 listemizin 1 numarasında bu hafta yine aynı isim var. Hadise ve Ara Beni bu haftanın yine 1 numarası.

0: Radyo D hava durumu.
1: İstanbul'da yarın hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 26 derece. Ankara parçalı bulutlu 23, İzmir parçalı ve az bulutlu 30, Adana parçalı zamanla yer yer çok bulutlu 33, Samsun parçalı ve çok bulutlu 25, Diyarbakır parçalı ve az bulutlu 33 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 22 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
2: Kader!
3: Kader nihayet bulunuyor.
4: Kader?
5: Ya ona bir şey olursa?
4: Hayır, ona bir şey olmayacak, hayır.
6: Serhat kaderi bulmuş.
5: Zeynep'i korumak istiyorum.
2: Kimden koruyacaksın Zeynep'i? Babamdan mı?
5: Tek tehlike babam değil.
3: Serhat, Kader ve Zeynep'i korumak isterken büyük bir tehlikenin içine düşüyor.
6: Serhat, bu adamları bilirsin.
5: Kendi intikamlarını kendileri almak isterler.
3: Güller ve Günahlar yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de Kanal D'de.
7: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de.
8: Stablex. Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
9: getir. Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: Dub Plus.
0: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, dördüncü kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
5: Bankart, seni düşünür o.
6: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.

herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Radyo D hava durumu.
1: İstanbul'da yarın hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 26 derece. Ankara parçalı bulutlu 23, İzmir parçalı ve az bulutlu 30, Adana parçalı zamanla yer yer çok bulutlu 33, Samsun parçalı ve çok bulutlu 25, Diyarbakır parçalı ve az bulutlu 33 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 22 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
2: Cazın renkleri Alanya'nın tarihi dokusuyla buluşuyor. 12 Eylül Kerem Görsev Trio. 17 Eylül Önder Fojan, Şallel Bros, Funk Book, The Popeni Sisters. 18 Eylül Eylül Ergül, Ivan Melon Lewis ve The Cuban Swing Express. 19 Eylül Jazz Talks, İzzet Öz, Della Mice, Cem Tuncer All Star Band. 20 Eylül Burçin Büke Quartet. Bu İK, 20. Alanya Uluslararası Caz Günleri Alanya Kızılkule'de. Medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.
3: Reklam.
4: Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
5: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
6: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
4: Nasıl?
7: Bonus Flash'la. Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde Bonus Flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash'ta.

0: reklam.
1: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün
2: evet, şimdi okullu olduk diyordu hani.
3: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
4: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
1: Çölle bahar havası var.
0: 25 Eylül Ankara, Jolly Joker, 27 Eylül Uşak, Uşak Fest, 30 Eylül Aydın, Holy Stone, Organizasyon Hobosco, Biletler Biletix ve Bu Bilette, resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
2: Reklam.
3: Fulya Kalfa'nın sunumuyla CNN Türk Masası, bugün 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Radyo D hava durumu.
1: İstanbul'da yarın hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 26 derece. Ankara parçalı bulutlu 23, İzmir parçalı ve az bulutlu 30, Adana parçalı zamanla yer yer çok bulutlu 33, Samsun parçalı ve çok bulutlu 25, Diyarbakır parçalı ve az bulutlu 33 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 22 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
2: Aras'tan Teoman'ı şaşırtan yakınlık.
3: Ya bundan sonra daha sık görüşeceğiz. Gel bir sarılayım.
2: Teoman'la ilgili gerçeği gizleyen Aras'ın yapacakları merak konusu.
4: Sen bana bir şey açıklayacaktın. Kardeşinle alakalıydı sanırım.
3: Bulamadım kardeşimi.
4: Bulamadım.
2: Şebnem'in yaşadığı Serhat travması nereye varacak?
5: Madem o burada, daha fazla ertelemenin bir anlamı yok.
6: Ama Şebnem çok dikkat çekiyorsun söyleyeyim.
5: Bu evde biri öldürüldü.
2: Daha 17 yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de sadece Kanal D'de.

0: Hem aşağı hem de yukarı doğru giden ayak izleri var.
1: Öyle mi dedi? Ölüm saati?
2: Kanında uyku ilacı tespit etti. Çok keskin bir bıçak kullanmış.
3: Kol hepsi katil abi. Kadeh parçaları.
4: Ben yapmadım.
5: Kimseyi öldürmedim ben.
6: Kanıt. Hafta içi her akşam TV2'de.

0: Merhaba, ben Fulya Kalfa. Türkiye ve dünyadaki gelişmelerle hafta içi her gün ana haber kuşağında sizlerleyim.
1: Fulya Kalfa ile ana haber hafta içi her gün 18'de CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: Reklam.
1: Kamu spotu. Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: Tufan Aslanhan.
1: Ooo radyo bugün İboşova döndü bugün burası vallahi. Zaten kafayı oynatmışsak hem kafayı hem vücudu hem göbeği oynatıyoruz efendim hepsini aynı anda.
0: İrfan'ım canım.
1: Elif'i tencereye attık. Biraz sonra depresyondan çıkaracağız. Canım ülkem değdirmeye hazır mıyız? Hoş geldiniz.
2: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi hafta içi her gün 17'de Radyo D'de.
3: Reklam.
4: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444 0 481 Venividi Göz.

Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yeni yeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo D ile keşfet.

0: kader nihayet bulunuyor.
1: Kader?
2: Ya ona bir şey olursa?
1: Hayır, ona bir şey olmayacak, hayır.
3: Serhat kaderi bulmuş.
2: Zeynep'i korumak istiyorum.
4: Kimden koruyacaksın Zeynep'i? Babamdan mı?
2: Tek tehlike babam değil.
0: Serhat, kader ve Zeynep'i korumak isterken büyük bir tehlikenin içine düşüyor.
3: Serhat, bu adamları bilirsin.
2: Kendi intikamlarını kendileri almak isterler.
0: Güller ve Günahlar yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de Kanal D'de.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: Dub Plus.
0: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo'da'yı en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo'da. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Kıymetli dinleyicilerimiz, burası Radyo D104. Şimdi Yavuz Hakan Tok ile Yeter Ki Müzik Olsun programını dinleyeceksiniz.

0: İsyanın kibarı olur mu? Adı üstünde isyan. Ver yansın edersin, sinirlenirsin, öfkelenirsin. Bu durumda da insanda kibarlık, mibarlık kalmaz. Halil Koçak şarkısını bile yazmış vallahi. Kibar kibar isyan edebilene de helal olsun, ne diyeyim. Radyo D'desiniz ve Radyo D'de Yavuz Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun bir kez daha başladı. Yeter Ki Müzik Olsun'un Yavuz abi köşesinde bugünkü konuğumuz İsmi Sinan. İsmi Sinan'la hem müzik yolculuğunu hem de geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni şarkılarını konuşacağız. Mevzu 70'lerde geçen haftanın devamını getiriyor ve yine 70'li yıllarda yayınlanmış ilk 45'likleri konuşuyoruz. Onlar 70'ler boyu ve dahi sonrasında da adlarından söz ettirdiler. Peki yola nasıl çıktılar? Göreceğiz. Kalorimetre köşemizde bu hafta romantik müziğin en büyük isimlerinden biri Andy Williams'ın şarkıları ve onların Türkçe versiyonları var. Bir dünya starından bizim starlara şarkılar. Solistler geçidi bir kez daha sınırları zorluyor. Geçmişi ayağınıza getiriyor ama getirirken de bugünden yola çıkıyor. Solistlerimiz, stüdyoda konuklarımız ve takdimcimiz Elhan'la birlikte. Ve Yeter Ki Müzik Olsun Lunch'ta bugün Sıla'yı ağırlıyoruz. Bir tarafta yeni bir albüm, diğer tarafta yenilenen eski şarkılar. Ve 20 yılı aşmış bir müzik yolculuğu. Sıla'yla hepsini konuşacağız.
1: Yeter Ki Müzik Olsun.

Necip Akbayram kibar geline derdini, muradını saydı döktü. Anama ana diyesin, babama baba diyesin, sen bize gelin gelesin. De, demek ki henüz gelin değil, gelin olması umut ediliyor. Yine de gelin diye hitap ediliyor ki bu da bir çeşit manifest sanırım. Neyse, gelin dediğin kibar olur zaten. Siz hiç kaba gelin gördünüz mü? Edip Akbayram kibar geline seslendi, Gülden Karaböcek ise kibarına sesleniyor. Kibar damat filan demiyor yani. Gel kibarım diyor. İnsanın sevdiği kibar olunca ne desin ki başka?

Kibarım şarkısı da Gökben'den dinledik. Yani insanın aklına bin türlü sıfat gelir de sevdiğine kaç kişi kibarım diye hitap eder onu bilemedim. Şarkılarda söz müzikle birleşince olmayacak şey bile makul ve mantıklı gelebiliyor kulağa. Şimdi dinleyeceğimiz şarkıdaysa olmuyor ki hiçbir zaman ayrılığın kibarcası diyecek Petek Dinçöz. E tabi öfke, kırgınlık, kızgınlık kadar ayrılığın getirdiği üzüntü de kibarlığın önüne geçebilir yeri geldiğinde. Onun için zor olabilir kibar kibar ayrılmak. Şarkılar bazen de doğruyu söyler böyle.

0: Yeter ki müzik olsun da birazdan Yavuz abi köşesi var. Burada kalın.
1: Yeter ki müzik olsun.
2: Yavuz abi merhaba.
3: Yavuz abi merhaba.
4: Yavuz
3: abi.
4: Merhabalar Yavuz abi.
5: Merhaba Yavuz abi.
3: Merhabalar Yavuz abi.
2: Yavuz abi merhabalar. Nasıl?
4: Yavuz abi.
3: Selamlar Yavuz abi.
4: Merhabalar Yavuz
5: merhabalar
4: abi.
5: Yavuz abi.
3: Yavuz abi selamlar.
4: Yavuz
3: abi
4: merhaba. Merhaba Yavuz abi.
5: Merhaba Yavuz abi.
6: Merhabalar Yavuz abi.
4: Merhaba Yavuz abi.
5: Merhaba Yavuz abi.
3: Yavuz abi merhaba.
7: Yavuz abi selamlar.
4: Yavuz abi.
8: Merhaba Yavuz abi.
9: Merhabalar Yavuz abi.
4: Selamlar Yavuz abi.
10: Yavuz abi. Olmazsan olmaz Yavuz abi.

0: Sin. İsmi Sinan'ın geçtiğimiz Ocak ayında yayınlanan bir şarkısıydı bu ve şarkının söz ve müziği Asuman Tansal'a, düzenlemesi Uğur Onatkut'a aitti. Radyo D'de Yavuz Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun devam ediyor. Programımızın bu bölümünde Yavuz abi köşesi var. Bakalım bugün bana kim Yavuz abi diyecek?
1: Yavuz abi ismi Sinan dedi.
0: Merhaba Sinan, nasılsın?
1: Ben çok iyiyim. Çok güzel bir hafta. Hepimize hayırlı, tüm dinleyicilere hayırlı güzel bir hafta olmasını diliyorum. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyorum. Sinan, az önce dinlediğimiz şarkı aslında senin ilk şarkın değil. Daha geriye giden bir müzik geçmişin var.
1: Doğru.
0: Bilmeyenler için biraz anlatır mısın? Nasıl başladı tabii müzik yolculuğun? Nasıl devam etti?
1: 2011 senesinde açık havada Ajda Hanım'la bir açılış 14 dakika bir şovumuz olmuştu. Ve o şov sonrası Samsun Demir sevgili, işte Sinan nasılsın, ne yapıyorsun, zaten tanışıyorduk hep. Daha sonrası Şehzat Hanım'la bir albüm projemiz gerçekleşti. Ve o albümün içinde annemin de bir şarkısı, o Sil annemin şarkısı olarak yer almıştı. Fakat bu albümden yalnızca tek bir şarkı çıkmıştı o zaman, Bulaşıcısın. Ve daha sonra diğer şarkılar çıkmamıştı Yavuz abi.
0: Güme gitti biraz.
1: Gizem var, Gizem'le başladık. Evet.
0: Aslında Gizem tam şurada. Ajda Hanım'la yolunuz nasıl kesişti?
1: O, yani 6 yaşımdaydım. O çok eski bir Gizem. O yani... O hayran olmuştum babaannemin televizyonunda, yeni yıl programında, siyah beyazdı o zaman TRT. O öyle o zamanlara dayanıyor. Ama sonrasında işte annem de katıldı. Şehzat Hanım başta olmak üzere. Senin artık dedi bir stardan, bu aldığın ilhamlardan sonra bir söz ve besteciye ihtiyacın var. Aynen Şehzat Hanım derken bir şeyler oldu. Ama öyle bir şeyler oldu ki o bir anda hemen çözülemiyor. Çünkü güçlü ve yoğun ve çok yüksek enerjili mevzulardı ve mevzular. Ama kendimi bu harikalıklar içinde bulduğum için çok mutluyum. Bu arada annemin şarkısını da sevgili Onatkut'un annesi 5 yıl önce, 10 yıl sonra, siz çok çok iyi biliyorsunuz. O yüzden Uğur'un yapması benim için çok daha ayrı bir yeri ve önemi oldu. Yani annelerden dolayı evlatların bir bağıyla Sil'i kendisi sunmuş oldu. O da bir kuple, bir parçası.
0: Evet, Nilgün Onatkut'tan bahsediyoruz,
1: evet, doğru,
0: bu arada. İsmini
1: doğru,
0: de zikredelim.
1: Doğru.
0: Peki tam olarak sen ne zaman ben şarkı söyleyeceğim, ben bu işi yapacağım dediğin nokta neresiydi? Bir kırılma noktası var mı?
1: Ajda Hanım'la işte o 2011 öncesi de hep sahnelere çıkıyorduk. İşte Kıbrıs'ta. Ve o benim rüyamdı. Rüyam gerçekleştikten sonra tabii ben böyle bir sudan çıkmış balık gibi biraz afalladım o heyecanım. Ama çok şanslıydım ki hemen Şehzat Hanım'a ulaştım ve Şehzat Hanım'ın bir 8 şarkısıyla Volga Tamöz, böyle çok 2,5 sene süren bir projemiz oldu. Ve tekrar o kadar harika bir yoğunlukla bir iş görüldü ki ben sanıyorum ki öyle, o zaman bütün şarkıları sunmaya hazır değildim. Hani kasada muazzam bir eşyalar olur ve sen onları hemen takmamalısın, takamazsın veya onları çok sevdiğim için bilemiyorum. Belki de biraz sakladım ve sanki şimdi belki de sunmaya hazırım diye düşünüyorum. Öyle paylaşayım sizinle o zaman.
0: Peki tabii koskoca Şehrazat'tan bahsediyoruz. Çok önemli bir besteci, çok önemli evet, bir müzisyen. Öyle herkesi de beğenmez Şehrazat Hanım. Şimdi bir şeyi vardır onun, hani bir kriteri vardır, kendi kriterleri vardır. Ve ona göre şarkı verir insanlara. Sen o şeyi nasıl kırdın? Nasıl girdin Şehrazat'ın radarına?
1: Bunu aslında tabii ki Şehrazat Hanım'a sormak lazım. Ama ben... Kendim şöyle söyleyebilirim, o kadar çok şarkılarına hayran ve aşık olunca bence zaten karşı taraf, değil mi, bunu hissetmeyen olmaz. İlla şarkın değilse bir insanın kendisi de. O da bunları biliyordu, hissediyordu. Belki Ajda Hanım'la o kadar uzun bir süre, o 2010-11 birlikte hep oluşumuz ve hiç ayrılmayışımızla bir şeyler pekişti. İnsanlar daha kafalarında ve işte sahnede beni görüp daha iyi tanıma fırsatları oldu. Hakikaten çok keyifli bir 2,5 seneydi. Yani sevgili Volga, Şehrazat ve benim o stüdyo kısımlarımız. Ama insan hayali gerçekleşip sonra da Şehrazat Hanım'dan kendi hayalini gerçekleştirmek üzere bir yerde kendini ansızın bulunca... Bilmiyorum, uçağı bir yere sakladım ben. O an uçmak istemedim. Nasıl olsa uçağım vardı, şarkılar vardı ama Şehrazat Hanım tabii çok şaşırmıştı. Yani ben hayatımda senin gibi bir insan görmedim dediğini duymuştum Yavuz abi.
0: Peki şimdi 2013'te yayınlanan o albümden bir şarkı dinleyelim. Fena'yı dinleyelim. Var mı bu şarkının bir hikayesi sende?
1: Evet, var. İnsan hiçbir zaman birlikte olduğu bir insanı belki de 20 yıl sonra dahi tanıyamayabiliyor. İnsanlar bir taraflara dönebiliyor. O yüzden bence çok eğlenceli, keyifli ve matrak ve çok neşeli ve çok çok beğendiğim bir şarkı. Bülent Yetiş ve Şehrazat'ın ortak bir şarkısı. Hı hı. Sevgili Bülent Yetiş'e de çok sevgilerimi burada iletiyorum. Şehrazat Hanım'a zaten ne ileteceğimi bilemiyorum. Böyle bir durumlar da oluyor Yavuz abi, siz anlıyorsunuzdur. Öyle.
0: Peki hadi dinleyelim o şarkıyı, sonra sohbete devam edeceğiz.
1: Hadi dinleyelim tabii ki.

0: İsmi Sinan söylüyordu, fena. Şarkının söz ve müziği Şehrazat ve Bülent Yetiş'in ortak imzasını taşıyordu. İsmi Sinan bugün Yeter Ki Müzik Olsun da Yavuz abi köşesinin konu. Sinan malum müzik son 10 yılda büyük bir değişim geçirdi. Senin o albümün CD olarak yayınlanmıştı mesela ama artık CD yok. İşte dijital müzik var. Tarzlar, dinleyici alışkanlıkları değişti. Sen bu değişimin içinde yolunu nasıl çiziyorsun?
1: Her zaman biraz şansla işte bir şarkıların olmalı. Mesela şu an bir projemin çok kıymetli bir ortaklıkla çıkan bir projemden şarkılarımın olması ve kendi tarzımı bilip başka diğer isteyeceğim şarkıları hepsini söylemek istemiyorum. Biraz sürpriz de olsun istiyorum ama sorarsanız söylerim. Bilmek, ulaşmak zamanla Ajda Hanım sayesinde Cem İyibardakçı'yı tanıdım sahnelerde. Hı-hı. Ve Cem şu an Londra'da. Mesela Cem'in yakınlığı, müzisyenlerin sana olan yakınlığı ile tabii ki ulaşıyorsun. Tabii ki menajerin, tabii ki sosyal medya. Şimdi çok daha kolay oradan herkesle birlikte biraz daha yakınlaşabiliyor olmak. Ama senin kim olduğunu da artık bir zaman sonra az çok herkes biliyor. Çünkü çok da fazla kayıp almak istediğin şarkı fazlalığı yok. Yani aslında söylemek istediğin şarkıların tarzı belli ve kimde olduğu besbelli. Öyle söyleyeyim Yavuz abi.
0: Peki yakın zamanda bir Şehrazat şarkısını yeniden seslendirdin. Şimdi az önce sen biraz ipucu verdin. O bir projenin parçasıymış aslında. Biraz bahseder misin bize bu projeden?
1: Yazık olur. Aslında bu projenin parçası değildi. Bu Bulaşıcısın isimli bir albümdü. Ama yazık olur. İşte bir ara verdikten sonra ben tekrar işte sil o zaman hadi annenin şarkısıyla bir kafa açalım. Sevgili Ceyhan Çandır hadi annenle başlayalım dedi. Daha sonra tabii ki dedim ben hadi Şehrazat Hanım'la bir ne yapalım. Eskilere o yıla bir anda öyle tak diye dönmek istemedim. Yazık olur belki bize vermek ister mi bir soralım mı dedim. Soralım dedik. O kadar tatlı bir dönemine rast gelmiştik. Tabii ki neden olmasın Sinan bu şarkıyı okur dedi. Sonra heyecan işte bacayı sardı öyle mi diyoruz? Evet. Ve ben Cem İyibardakçı'ya ulaştım. Cem yapmak ister misin dedim. Çünkü bunlar böyle heyecanlı ve karar alınması gereken durumlar. Cem biraz düşündü. Yapmak istiyorum evet çünkü ben zamanında da Ajda Hanım'la yazık olur. Çok sevdiğim bir şarkı hep birlikte Ajda Hanım'la söylediğimiz ve bunlara hep bir yeni dokunuş gelsin çok istedim. Ajda Hanım'la paylaştım ama mümkün ve fırsat olmadı ve çok yapmak istiyorum. Madem elime bir Şehrazat şarkısı geçti diye bir şeyler. Bir de bunun böyle bir aynı heyecan, aşk duyularak hem Cem hem ben tarafından oluşuyor olması da ayrı bir sinerji oluyor Yavuz abi.
0: Peki bir Ajda Pekkan şarkısını yeniden seslendirmek bir sorumluluk getiriyor mu insanın üzerine?
1: Tabii ki fazlasıyla belki o sorumluluk çarpı 3. Evet. Ama o kadar çok sevdiğimiz şarkıları da sevdiğini insanın söylemesi lazım. Benim inancım bu. Yani sevgiler saklanmamalı. Ne şekilde söylüyorsak sevgileri söylemenin çok kıymetli ve güzel ve gerçek bir enerji olduğuna ve çok büyük bir gücü olduğuna inanıyorum ben şahsen.
0: Şimdi yazık olur'u yeniden seslendirdin. Bunun arkası gelecek mi? Sırada neler var?
1: Sırada fena var bence. Çünkü fena bir vaziyette bekliyor. Ve fenayı çok beğeniyorum. Tarzını çok beğendiğim. Bence dinlediyseniz sanki kokuları aldığınızı duyduğunuz bir şarkı. Benim çok beğendiğim bir tarz bir şarkı. O yüzden fena. Hı hı. Evet, Şehrazat Hanım'ın fikri de öyle. Düşüncesi. Sayın sevgili Şehrazat Hanım'ın. Fena geliyor. Fena geliyor.
0: Evet, az önce eski versiyonunu dinlediğimiz şarkının yeni versiyonu geliyor yani.
1: Artık eski yeni bilmiyorum. Belki de zamansız mı, best of mu bilmem. Onu göreceğiz. Çıktığında paylaşıyor olalım tekrar.
0: Peki o zaman şimdi yazık olur'u dinleyelim ve onunla sana veda edelim. Sinan çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığın için.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Ne kadar güzel. Sizinle bu kadar kısa bir zamanda bu kadar hoş, her şey çok rahat ve harika konuşuluyor. Sizin enerjinizden kaynaklı Yavuz abi. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir gün ve yayınlar diliyorum size.
0: Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kal.
1: Bay bay. Hoşça kalın.
2: Duygular var her zaman. Kolay paylaşılmaz. Öyle anlar yaşanır. Bir ömür de yaşanmaz. İyi düşün sevgilim. Yıkılan köprüler.

0: biterse böyle bir aşk, sevgilim yazık olur.
1: Yeter ki müzik olsun da birazdan kavur metrek köşesi var. Burada kalın.
2: Yeter ki müzik

Orijinali Godfather, Baba filminin tema müziğiydi. Sözlü versiyonu ise 1972 yılında ilk kez Andy Williams tarafından plak yapıldı ve pop tarihinin klasik şarkılarından biri oldu. Speak Softly Love. Radyo'daydı. Yavuz Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun devam ediyor. Programımızın Cover Metre köşesinde bugün Andy Williams şarkıları ve onların Türkçe versiyonları var. Dinlemekte olduğunuz şarkının iki farklı Türkçe versiyonu yapılmış, bunlardan birini Zaliha seslendirmişti. Sözler Fikret Çeleş imzası taşıyordu. Kimseler duymasın, benimsin bu gece, Zaliha. Kimse

aynı şarkının diğer Türkçe versiyonuysa Ülkü Aker'in yazdığı sözlerle Gönül Yazar tarafından plak yapıldı. Gönül Yazar zaman zaman aranjman plaklar da yapıyordu ve bu da onlardan biri olmuştu. Sevenlerin Kaderi.

Yine bir film müziği, yine sözlü versiyonu ilk kez Andy Williams tarafından plak yapılmış. Shrek. Andy Williams'ın 1963 yılında seslendirdiği bu şarkı Türkiye'de 1967 yılında Ajda Pekkan tarafından plak yapıldı. Türkçe sözler Feci Epçioğlu tarafından yazılmış ve şarkının adı Saklambaç olmuştu.

defa bir film müziği değil ama klasik bir parçadan türetilmiş bir şarkı. Rus besteci Ivan Ovici'nin Tuna Dalgaları adlı eseri üzerine yazılan İngilizce sözlerle 1964 yılında bir Andy Williams şarkısına dönüşmüş ve bir hayli ses getirmişti. Anniversary Song. Bu şarkının Türkçe versiyonu ise 1969 yılında Sezen Cumhur Önal'ın yazdığı sözlerle Berkant tarafından seslendirildi. Eğer dünyaya yeniden gelseydim.

Eğer dünyaya yeniden gelseydim, 7 iklimi tutardı bu sevgim. Eğer dünyaya yeniden gelseydim, bana dönmeni beklerdim, beklerdim.

0: Kötü kötü. Sıla'nın 2026 yılı içerisinde yayınlanan bu şarkısı peşi sıra piyasaya çıkan Kafa Yüksek Kalp Kırık adlı albümünde de yer almıştı. Şarkının söz ve müziği Sıla'ya, düzenlemesi Tolga Şanlı'ya aitti. Radyo D'de Yavuz Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun devam ediyor ve şu dakika itibariyle Yeter Ki Müzik Olsun Lounge'ın kapısının önündeyiz. Evet, Sıla yakın dönemde hayatlarımıza giren ve kendine az şarkıları ve diliyle kalıcı olmayı başarabilen sayılı isimden biri. Malum her şey hızla değişirken kalıcı olmak, kalmak zordur. Hele ki popüler kültürde. Nedir bunun sırrı? Onu bize Sıla söyleyecek. Hadi gelin şimdi Yeter Ki Müzik Olsun Lounge'ın kapısını aralayalım ve içeride bizi bekleyen Sıla'ya soralım. Sıla, nedir bunun sırrı?
1: Selamlar, iyi yayınlar diliyorum öncelikle. Güzel sözlere çok teşekkür ederim. Yani aslında evet, kısa sayılabilir yani. Neredeyse 20 sene doldu ama
0: evet.
1: Göz açıp kapayana kadar geçti. Yani hakikaten anlayamadım. Bunun sırrı bilmiyorum. Yani tabii ki başarılı olmak müthiş bir duygu ama esas hadise her zaman konuştuğumuz başarılı kalmak. Sanırım tutkuyu kaybetmemekte, çalışmaya devam etmekte düzenli bir şekilde. Yani bu ikisi olmadan zaten bence herhangi bir sektörde var olmak ve varlığını sürdürmek epey zor. Dolayısıyla biz de aynı tutkuyla, hevesle, yani kendi adıma konuşacak olursam, sadece takım adına konuşmayayım. Ben gerçekten dünkü hevesimi koruyarak, her zaman daha iyi bir şarkı yazacağıma inanarak ve kapıları zorlayarak yaşamaya devam ediyorum. Hı-hı. Bütün bence temel konu bu.
0: Aslında ben bir de kendi gözlemimi ilave edeyim buna.
1: Tabii.
0: Sen durmadın, ara vermedin. Hani müzik çok değişti bu süreçte, beğeniler değişti, algılar değişti. Hani ben bir durayım, olmadı başka şeyler yapayım, başka şeyler deneyeyim de demedin sanki.
1: Yani şöyle, şimdi tabii ben çok şükür ki müziği olan biriyim. Kendi şarkılarını yazan biriyim. Müzisyen dostlarımla kendi müziğimi sırtlayan biriyim. Dolayısıyla evet, böyle çok geçici heveslere çok fazla açıkçası aldırış etmeden devam ediyorum. Belki bir müziğim olmasa, başkalarının şarkılarına birazcık daha gebe kalıyor olsam, bekleyişte dursam, biraz da aklım hızlı çelinebilirdi. Buradan yırttım zaten, öyle diyebiliriz. Kendimi oradan arakladım. Yanı sıra tabii ki körü körüne sadece saplandığımız yer değil, kendi içinde müziği genişletmek mümkün. Yani perspektif değiştirmek mümkün. Keza biz de yeni projelerle birazcık açımızı değiştirip, işte ne bileyim, daha geniş camlardan bakıp, başka soundlardan ilerleyip, yenilenmeye, düzenli güncellenmeye gayret ediyoruz. Hı-hı. Başka türlüsü de zaten mümkün olamaz. Bu sefer de çok maalesef bağnaz bir yerinde duruyor oluyorsun ya işin. Onu da ben kabullenmiyorum, çağdaşlığı çok önemsediğim için. Perspektif değiştirerek ve kendi müziğine de, kendi içinde de, kendi duyguna, düşüncene, fikrine de sadık kalarak ilerlediğin zaman bence nesilleri yakalamak mümkün.
0: Evet, bir de tabii şu var, sen şimdi elin güçlü çünkü kendi şarkılarını yazabiliyorsun. Ama bunun şöyle bir dezavantajı var mı acaba? Ben bunu çünkü çok şarkı yazarı, şarkıcıdan duydum. Şöyle bir itirafta bulundular. Dediler ki o ilk gençliğin heyecanları, coşkuları azalmaya başlayınca şarkı yazmak da zorlaşıyor. O kadar üretken olunmuyor. Sende nedir durum?
1: Ya tabii ki şimdi ilk var olma çabası, o varoluş buhranları, bunalımları diyelim. Kendini göstermek, işte ben buradayım, ben buradayım demek, o başka bir şey. Çok genç yaşta başlıyorsun bir kere, yani yazmaya, çizmeye, kendini göstermeye, şarkı söylemeye. Ama olgunlaşıyor tabii yol içinde. Ama bir taraftan da işin başka, yani nasıl diyeyim, bir yıldız olmanın başka gereklilikleri, gereksinimleri de giriyor hayatına. Başka kalemler giriyor. Gençliğinde hiç umursamadığın, o kadar stratejisini kovalamadığın belki şeyler. Yani işin aslında iş kısmı giriyor hayatına. Orayı da yönetmen gerekiyor. Orada da liderlik etmen gerekiyor. O zaman zaman birazcık zorlayıcı olabiliyor tabii ki. Yani üretkenliği birazcık geriye çekmeni gerektirecek koşulları maalesef önüne serebiliyor. Ama bu demek değil ki, hali hazırda ifade yeteneğin burada olduğu için, bu demek değil ki geri çekilecek ilhamın, yeteneğin. Çünkü hayatı buradan tanımlayan, hayatı buradan yaşayan biriyim. Yer yer sıkıldığım oluyor mu? Tabii ki oluyor. Ama bu aman artık şarkı da yazmayacağım denecek yerde değil. Bilakis ben biraz daha kamçılanıyorum sanırım.
0: Hı hı. Peki geçtiğimiz günlerde yayınlanan Kafa Yüksek Kalp Kırık senin 8. albümün yanlış saymadıysam.
1: Evet tam galiba 8 galiba.
0: Şimdi artık tabii sürekli insanlar şarkı yayınladıkları ya da işte 3 şarkılık 5 şarkılık kısa çalarlar yayınladıkları için o albüm sayılarını tutmak çok zorlaştı arşivciler için.
1: Doğru.
0: Zaten malum artık albüm anlayışı da pek kalmadı ki bence sen doğru. Buna rağmen ısrarla albüm yayınlaması gerekenler arasındasın ki öyle de yapıyorsun. Hı. Bu albümü nasıl özetlersin bize?
1: Aslında benim apaçık cümlelediğim bu albümle ilgili şu. Hali hazırdaki diskografimin içinde en otobiyografik albümüm benim Kafa Yüksek Kalp Kırık. Şahsi meselelerin biraz daha fazla döndüğü bir albüm. Sözel olarak da, müzikal olarak da, aranjman yaklaşımı olarak da. Cenk'le çalıştık. Süpervizörlüğünü Cenk yaptığı için, Cenk Erdoğan. Çok eski arkadaşım ve çok müzik paslaştığım bir arkadaşım olmasına rağmen beraber sırtladığımız ilk albüm aslında. Dolayısıyla bizim için başka bir yol arkadaşlığı açtı. O açıdan da benim için kıymeti harbiyesi yüksek. Yanı sıra evet herkes bana albüm yaparken delirdin mi sen ya niye albüm yapıyorsun işte. Herkes tek şarkı falan ki ben de bir sürü tekli attım öncesinde lazım geldiği için. Bir taraftan da tabii ki dinleyici gerçekten bir şeyler duymak istiyor, yeni bir şeyler duymak istiyor. Bu çok mühim. Benim dinleyicim tabii ki çok alışkın olduğu için bütüncül bir sound'a, bütüncül bir hikaye. Dolayısıyla her zaman bir albüm arayışı içinde olduklarını biliyorum. Ve onları mahrum bırakamazdım tabii ki bu durumdan. Kaldı ki her şeye rağmen yapmaya da devam edeceğim. Yani bu şey ilk değil son değil durum oldu.
0: Peki şimdi albümden bir şarkı daha dinleyelim. Ağırbaşlı Serseri'yi dinleyelim.

0: ağırbaşlı serseri Sıla'nın geçtiğimiz aylarda yayınlanan Kafa Yüksek Kalp Kırık adlı albümde yer alan bu şarkının sözleri Sıla ve Umut Yaşar Sarıkaya'ya, bestesi Bülent Özdemir'e, düzenlemesi ise Cenk Erdoğan'a aitti. Sıla bugün Yeter Ki Müzik Olsun Lunch'ta konuğumuz. Sıla tabii ki öncesi de var ama hani ilk albümünü baz alırsak, az önce sen de söyledin, 2007'den 2027'ye, seneye senin müzikte 20. yılın olacak.
1: Evet, solo kariyerde.
0: Var mı aklında 20. yıl projeleri, konserleri, bir şeyler?
1: Ya o kadar fazla fikir dönüyor ki kafamda. İnan bana, bilmiyorum hangisini yapacağım, hangi birini yapacağım. Tabii ki bir şeyler yapacağım. 20. sene nereden baksan güzel bir nişan. Yani çok spesifik ve süper klişelere düşer miyim emin değilim. İlk başta oralardan ilerliyordum. İşte ne bileyim, bir konser serisi şöyle böyle. Yine olur tabii. Mutlaka olmama ihtimali yok ama sadece buradan mı yüklenirim bilmiyorum. Proje bazında sanırım yükleneceğim. Hı hı. Kafamda bir sürü yapmak istediğim, işte az evvel de aslında konuştuğumuz, işte perspektif değiştirmek şarkılar üzerinden. Aynı şarkılar üzerinden de perspektif değiştirip bambaşka bir yere geliyorsun çünkü. Ve iyi bir şey duyuyorsan, daha doğrusu duyduğun şey seni tatmin ediyorsa, o zaman aa bak böyle bir güncel durum da yakıştı diyorsun. Böyle bir takım trio, işte belki kuartet falan gibi böyle projelerim var kafamda. Tam net olmamakla beraber ben de açıkçası daha yazı çizgi ve üretme aşamasındayım konuyla alakalı. Ama tabii yine yeni şarkılar olacaktır. Yani kaçırmam onları kimseden. Mutlaka yenilerini paylaşırım. Onun dışında böyle spesifik olarak sana mutlaka şöyle olacak, bunu yapacağız diyebileceğim durumda değilim henüz.
0: Hı hı. Yeni albümden bahsettik ama bir yandan da senin de söylediğin gibi eski şarkılarını da farklı düzenlemelerle yeniden seslendirip yayınlıyorsun. Hı hı. Onlardan biraz bahseder misin bize?

0: Seve seve. Elektra diye bir proje geliştirdik biz Tolga ile beraber, Tolga Şanlı ile. Tolga Şanlı 5 senedir sahne üstünde çalıştım. Gitarist arkadaşım, müzisyen arkadaşım. Hakikaten geniş yelpazede müzik dinleyen, müziğe katkısı, üreticiliği çok yüksek olan, halihazırda kendi şarkılarını da yazan, çok kıymetli genç bir müzisyen arkadaşım. Onunla zaten bir şeyler yapma niyetimiz vardı açıkçası. Daha önce çalışmalarımız olmuştu. Bu albümde Kötü Kötü'nün sound'unu duyduktan sonra biraz daha katmerlendi açıkçası fikirlerim. Ve acaba Kötü Kötü sound'una yakın biraz daha sentetik ama yine üzerinde analog çalışabileceğimiz bir sistem kurabilir miyiz diye aramızda konuşurken bir anda Elektra doğdu. O da hakikaten sentetik bir altyapının üstüne bizim yine canlı çalıp söylediğimiz, ya birebir canlı da, yani biz onu gerçekten o an söylüyoruz ve kaydediyoruz ve siz onun o halini dinliyorsunuz. Stüdyoya girmeksizin böyle bir şey yapsak nasıl olur dedik. Çok da çalıştı, çok da güzel oldu. Bizim çok hoşumuza gitti. Bizim hoşumuza gidince tamam bakalım bir paylaşalım. Dinleyici ne düşünecek? Çok olumlu yorumlar alıyorum ki çok yeni daha. Devamı da gelecek. Güzel oldu ya. Bunun gibi işte böyle birazcık dinç ve diri projelerden bahsediyorum.
1: Şimdi onu dinleyeceğiz zaten. Bana biraz renk veri. Tolga Şanlı düzenlemesiyle Elektra projesi kapsamında yeniden seslendirdin ve yayınlandı geçtiğimiz günlerde. Onu dinleyeceğiz ve onunla sana veda edeceğiz.
0: Aa,
1: 15 dakika demiştim ama.
0: kıstaymış
1: Onunla sana veda edeceğiz. Sıla, çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığın için.
0: Ben teşekkür ederim. Nihayet karşılıklı yüz yüze sohbet edebildiğimiz için birazcık müziğin ucundan karşılıklı tutabildiğimiz için ben teşekkür ederim.
1: Tekrar görüşmek üzere, hoşça kal.
0: Görüşmek üzere, iyi yayınlar diliyorum.

0: Yeter ki müzik olsun da birazdan solistler geçidi var. Burada kalın.
1: Yeter ki müzik olsun. Solistler geçidi.

Radyolarının başındaki kıymetli dinleyenlerimiz ve stüdyomuzdaki ise saygıdeğer konuklarımız. Yeter ki müzik olsun, solistler geçidi programımızda sizlerle bir kez daha birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ben Elhan, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bugün solistler geçidine şöyle sonbahara yakışacak bir şarkıyla başlayalım mı? Evet, Can Akar gelecek ve bizlere Yapraklar Dökülür diyecek. Genç sanatçımız Can Akar ilk şarkısını 2026 yılının Mayıs ayında yayınlamış. Yapraklar Dökülürse onun yayınlanan üçüncü şarkısı. Alkışlarınız Can Akar için.

Can Akar'a çok teşekkür ediyoruz. Yine müzik dünyasına ilk profesyonel girişini 2026 yılı içerisinde yapan bir başka genç sanatçımız var sırada. Ebru Akarsu. O da geçtiğimiz günlerde 3. şarkısını yayınladı. Şarkının adı Niye Beni Tüketti? Söz ve müziği de kendisine ait. Kuvvetli alkışlarınızla Ebru Akarsu'yu mikrofon başına davet ediyorum.

Ebru Akarsu'ya çok teşekkür ediyoruz. Sırada sevilen bir topluluğumuz var. Evet, Mavi Gri topluluğu gelecek ve bizlere en yeni şarkısını seslendirecek. Kim bilir, kaç geceden beri sayıkladım. Ağladım ismini. Gönlüme tac edip uzun uzun bakıştık resimlerinle. Evet, Kim Bilir adlı şarkısıyla huzurlarınızda Mavi Gri.

Mavi Gri topluluğuna çok teşekkür ediyoruz. Ne dersiniz, şimdi de bir Türk Halk Müziği parçası dinleyelim mi? Burhan Gökalp'ten alınan, Nida Tüfekçi tarafından derlenen bir Ankara çubuk türküsü. Samanlıktan kaldıramadım samanı da zühtü. Şimdi geldi sarılmanın zamanı da zühtü. Bu çok neşeli ve eğlenceli türküyü bizler için seslendirmek üzere Burcu Tatlıses geliyor. Alkışlar mıyız efendim?

Burcu Tatlıses'e çok teşekkür ediyoruz. Elbette her hafta olduğu gibi bu hafta da solistler geçidimizin sonunda Türk sanat müziği var. Beste ve güftesi Yesari Asım Ersoy'a ait Hüzzam makamında bir eser dinleyeceğiz efendim. Yar yolunu kolladım, beyaz mendil salladım, ona çiçek yolladım, akasyalar açarken. Kuvvetli alkışlarınızla solistimiz Resul Dindar sizlerle.

0: Resul Dindar'a çok teşekkür ediyoruz. Zaman yine nasıl da akıp geçti değil mi? Ama üzülmeyin. Haftaya biz yine burada olacağız. Görüşmek üzere. Esen kalın efendim. Solistler geçidi.
1: Yeter ki müzik olsun da birazdan mevzu 70'ler diyeceğiz. Burada kalın.
2: Yeter ki müzik olsun.

0: Mevzu 70'ler.
1: Geçen hafta da söylemiştim. 70'ler Türkiye'de popüler müziğin dallanıp budaklandığı ve çok sayıda genç ismin müzik dünyasına adım attığı yıllar oldu. Yıllar boyunca popüler müziğin demirbaşı olacak bir dolu isim ilk 45'liklerini o günlerde yayınladı. Anladınız siz onu. Mevzu 70'ler. Sibel Egemen aslında Cici Kızlar'ın bir üyesi olacaktı ki kader ağlarını ördü ve müzik dünyasına Cici Kızlar'dan 2 yıl sonra 1976 yılında girdi. Aynı yıl 3.45'li ve ilk albümü piyasaya çıktı ve Sibel Egemen ismi tüm Türkiye'de tanınır oldu.

Atilla Atasoy 1974 yılında yayınlanan ilk 45'li ile müzik dünyasına ilk resmi girişini yaptı. Herkes Türkçe sözlü yabancı şarkılar söylerken o kendi bestelerini plak yapmıştı. Televizyon sayesinde daha plak yapmadan tanınır olmuştu aslında ama ilk plağı pek de ilgi uyandırmadı. Atilla Atasoy asıl çıkışını 1975 Eurovision şarkı yarışmasıyla birlikte yapacaktı.

Tıpkı Atilla Atasoy gibi 1974 yılında yayınlanan ilk 45'li ile müzik dünyasına giren Yeliz, aynı yılın sonlarına doğru 1975 Eurovision Türkiye elemelerinde boy göstererek tanınırlık yakalayacaktı. Buna karşın daha ilk 45'liğinde küçük yaşına rağmen güçlü sesiyle dikkatleri üzerine çekmişti.

İlhan İrem çok genç yaşlarında besteler yapmaya başlamış, müzik piyasasına kendi şarkılarıyla girmek istemişti. Şarkılarını dinlettiği yapımcılar o şarkıları başkalarına vermek istedilerse de o diretti ve 1973 yılında yayınlanan ilk 45'liğinde iki bestesini seslendirdi. Uzun yıllar sürecek İlhan İrem efsanesi böyle başlıyordu. Bir de...

0: 70'lerin en popüler kadın şarkıcılarından biri olacak Gökben, orkestra solistliğiyle başlayan müzik yolculuğunu daha sonra solo olarak devam ettirdi. Önce sahnelerde tanındı, 1972 yılında ise ilk 45'liğini yayınladı. O da ancak birkaç 45'lik sonra adını ülke çapında duyuracak ve bu ilk 45'lik pek fazla ses getirmeyecekti.
1: Kimi döner, kimi dönmez, bu sevda burada bitmez. Kimse benim kadar sevmez, hasrete ömür yetmez.

Kıbrıs'tan gelmiş genç şarkıcı Nil Burak ilk plağıyla şöhreti yakalayanlardan oldu. 1975 yılında yayınlanan ilk 45'inde yer alan Tatlı Tatlı onu tüm Türkiye'ye tanıtan şarkı olacaktı.

Ve böylece bugün de Yeter Ki Müzik Olsun'un sonuna geldik. Ben Yavuz Hakan Tok. Beni Yavuz Hakan Tok kullanıcı adıyla Instagram, X, Facebook ya da YouTube'da bulabilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. O güne dek ve daima. Şarkılar hayatınızda hep olsun. Müziksiz kalmayın. Hoşçakalın.

0: kızımız olacaktı. Gittin küçüğüm, kızımsız yollarda.
1: Müziğin zamanı yok. Müziğin zamanı yok. Ama geçmiş seni yakalıyor. Radyo D'de Zaman Tüneli.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yeni yeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi.